0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.
1: Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu an sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son demer.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya, bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, ey cemaat, hayat kapısı açık olduğu sürece bunu ganimet bilin. Kısa bir müddet sonra bu kapı kapanacak. Gücünüz yettiğince hayır işlemeyi fırsat bilin. Tevbe kapısını fırsat bilin. Açık olduğu sürece tevbe edin. Dua kapısı açık olduğu sürece fırsat bilin ve dua edin. Salih dostlarla birlikte olma imkanı varken onlarla birlikte olun. Müminlerin görevi ıslahtır. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu buyuruyor ki, yıktığınız şeyleri yeniden yapın. Kirlettiğiniz şeyleri temizleyin. Bozduğunuz şeyleri ıslah edin. Ulandırdığınız şeyleri berraklaştırın. Aldığınız şeyleri geri verin. Kendisinden kaçtığınız ve uzaklaştığınız Mevla'nız olan Allah-u Teala'ya dönünüz buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah-u Teala'dan başka her şey gönülden çıkarılmalı buyuruyor. İşte burada yaratandan başka kimse yoktur. Allah Celle Celaluhu ile olursan onun kulu olabilirsin. Yok eğer insanlarla beraber olursan o zaman da onların kulu olursun. Kalbinden uçsuz bucaksız diyarları geçmedikçe, sırrından tüm yaratıkları ayırmadıkça ve sana söylenecek hiçbir söz yoktur buyuruyor. Bilmez misin ki hakkı isteyen kişi tüm mahlukat ile arasını ayırır. Çünkü yaratılmış olan her şeyin kişiyle Allah-u Teala arasında bir perde olduğunu kesin olarak bilir. Tembel olmamak gerekiyor buyuruyor ve kelamlarının devamında, ey evladım, tembellik yapma. Çünkü tembellik ebedi mahrumiyeti, daimi pişmanlığı gerektirir. Amellerini sağlam yap. Çünkü Allah-u Teala hem dünyada hem de

ahirette sana cömert davranmıştır. Ebu Muhammed el-Acemi rahmetullahi aleyh, ey Allah'ım bizleri iyi kişilerden kıl diye dua ederdi. O şöyle demek istemişti: ey Allah'ım bizi iyi amel edenlerden eyle. Fakat diliyle bunu ifade edememişti. Bunu tadan bilir. İnsanlarla iyi geçinmek, şer-i şerifin sınırları ve rızası dahilinde onlarla uyum içerisinde yaşamak güzel bir davranıştır. Yok eğer şer-i şerifin sınırları çiğnenir, onun hoşgörü olmayan bir davranış içerisinde onlarla bir arada bulunursa bunun bir kıymeti olmaz. Allah Celle Celaluhu dostlarının yanında ibadetlerin kabul olması veya ret olunmasına dair alametler vardır. Kalp ve dil ile dua etmek gerekiyor buyuruyor. Ey evladım, dua ağını ger, rıza haline dön. Kalbin itiraz ederken dilinle dua etme. Kıyamet günü insan dünyadayken yapmış olduğu iyi ve kötü amelleri hatırlar. Fakat orada yapacağı pişmanlığın hiçbir faydası yoktur. Önemli olan dünyadayken hatırlamaktır. İnsanlar tarlalarından hasat kaldıracağı zaman toprağa tohum atmayı hatırlayan insana bunun bir faydası olur mu? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bununla ilgili olarak şöyle buyuruyorlar: dünya ahiretin tarlasıdır. Kim hayır ekmişse ahirette gıpta edilecek sevinç biçer. Kim de kötülük ekmişse orada pişmanlık biçer buyurdu. Ölüm gelip çattığında uyanırsın, fakat bu uyanış sana bir fayda sağlamaz. Ey Allah'ım bizleri seni tanımayan gafillerin ve cahillerin uykusundan uyandır. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu vaat edilen cennet iki türlüdür buyuruyor. Ey evladım, şer ve kötü insanlarla arkadaşlık yapman seni iyi insanlar hakkında kötü zan beslemeye götürür. Allah-u Teala'nın kitabı ve Resulünün sünnetinin gölgesinde yürü ki kurtuluş eylesin. Allah Celle Celaluhu'ya karşı nasıl hayalı olmak gerekiyorsa öyle olun buyuruyor. Zamanınızı boşa geçirmekten sakının. Sizler yiyemeyeceğiniz malları toplamakla, elde edemeyeceğiniz şeylerin hayalleriyle, oturamayacağınız evleri bina etmekle meşgul oluyorsunuz. Bütün bunların hepsi sizleri Rabbinizden alıkoyuyor. Zikrullah arif olan kişinin kalbinde çadır kurar ve onların kalplerini kuşatır ve onlara tüm dünyalıkları unutturur. Arif olan kişi de bu durum tam olarak gerçekleştiğinde cennet o kişinin varacağı yer olur. Burada iki cennetle karşılaşırlar. Birincisi cennet-i menkude, peşin cennet. İkincisi cennet-i mev'ude, vaat edilen cennet. Cennet-i menkude dünyadadır. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kazasına teslimiyet, kalbin Allah-u Teala'ya yaklaşması ve yakarması, Allah-u Teala ile arasındaki perdelerin kalkmasıdır. Böyle olan kişinin kalbi yalnız başınayken keyfiyetsiz ve teşbihsiz olarak bütün hallerinde Hak ile birlikte olur. Şura suresi 11. ayet-i cellede onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir buyurulmuştur. Vaat edilen cennet ise Allah-u Teala'nın sadece müminlere tahsis ettiği, perdesiz olarak Allah-u Teala'nın cemalini seyrettikleri yerdir. Şüphesiz ki bütün hayırlar onun katındadır. Şerler ise başkasındandır. Hayır Allah-u Teala'ya yönelmekle olur. Şer ise ondan yüz çevirmekle olur buyuruyor. Kendisine karşılık beklediğin her amel sana aittir. Allah Celle Celaluhu rızası için işlediğin bütün ameller onundur. Bir iş yaptığında bunun bedelini istersen bunun karşılığı sana fani bir şey olarak gelir. Ama yaptığın işi Allah Celle Celaluhu rızası için yaparsan bunun mükafatı da Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve onun cemalini temaşa etmek olur. Amellerine karşılık bir şey beklememek en iyisidir. Dünyanın ve ahiretin hangi metağı, Allah-u Teala'nın dışındaki hangi şey onun cemalinin dengi olur? Nimeti değil, nimeti vereni iste. Evden önce komşu ara, her şeyden önce o vardı, her şeyi meydana getiren odur, her şeyden sonra olacak olan da odur. Ölümü tefekkür, afetlere sabır ve tevekkül ehli olmalı insan buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Ölümü düşün ve afetlere karşı sabırlı ol.
bütün hallerinde Allah-u Teala'ya tevekkül et. Bu üç hasleti elde ettiğin zaman saltanatı elde edersin. Ölümü hatırlamakla zahitliği elde edersin. Sabırlı olmakla Rabbinden istediğin şeylere kavuşursun. Tevekkülü elde etmekle kalbindeki bütün şeyler yok olur. Allah-u Teala ile irtibat kurarsın. Dünya ve ahiret, Allah-u Teala'nın dışındaki her şey senden uzaklaşır. Her yönden sana huzur ve rahatlık gelir. Her yönden koruma ve himaye görürsün. Altı yönden de Rabbin seni koruma altına alır. Hiçbir insan sana zarar vermek için bir yol bulamaz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün yönlerden sana gelebilecek her türlü şeyi engeller. Sana gelecek kötülüklere karşı Allah-u Teala bütün kapıları kapatır. Senin durumunda olanlarla ilgili Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: şüphesiz kullarım, üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Amellerinde halka gösteriş yapmayan, ihlaslı ve muvahhid kullarım üzerine şeytanın nasıl otoritesi olabilir? Bu yola giren insanlar yolun başında konuşmazlar, sonunda konuşurlar. Başlangıcın tamamında dilsiz olmak, sonun tamamında da konuşmak gerekir. İhlas sahibinin mülkü kalbinde, saltanatı sırrındadır. Görünüşte onun hiçbir itibarı yoktur. İhlaslardan pek azı zahir ve batın mülkü bir arada toplayabilirler. Ey ihlaslı kişi, o halde sen Rabbine ulaşıncaya ve olgunlaşıncaya kadar bu halini devamlı gizle. Kemale erip yüce yaratıcıya ulaştıktan sonra da aldırış etme. Halin gerçekleşip makamına oturduktan sonra koruyucuların etrafını sarıp insanlar etrafında direkler ve ağaçlar gibi olduktan sonra nasıl aldırabilirsin? Artık senin yanında onların övgüleri de, yergileri de, sana yönelmeleri de, senden yüz çevirmeleri de birdir. Zira sen onların yapıcısı da bozucusu da olursun. Sen onların içinde yaratanın izniyle tasarrufta bulunursun. Artık yaratıcı düğümü de, çözümü de sana vermiştir. Tasarrufla mührü kalbine, alameti de sırrının eline vermiştir. Bu durum gerçekleşinceye kadar laf etmemelisin. Akıllı ol. Menzile ermeden her şeye heveslenme. Sen bu yolda körsün. Sana kılavuzluk yapacak birini ara. Bu yolun cahilisin. Sana öğretecek birini bul. Böyle birini bulduğun zaman hemen ona tutun. Onun sözlerini dinle ve görüşlerini kabul et. Onun rehberliğinde yolunu bul. Bu yolu bulduğun zaman da marifet ilmini elde edinceye kadar o yolda otur. İşte bu konuma geldiğin zaman bütün yolunu şaşıranlar sana sığınır. Artık bu yolun fakir ve miskinleri için bir sığınak olursun buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e Sırruhu. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e Sırruhu kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki: Allah Celle Celaluhu'nun sırrını muhafaza etmek, İnsanlarla güzel ahlak ölçüsünde iyi geçinmek, mütüvvet ehlinin davranışlarıdır. Şimdi sen kendini kontrol et bakalım. Allah-u Teala'nın dışındakileri terk edip hakkı talep etme ve onun hoşnut etme konusunda ne durumdasın? Allah-u Teala'nın şu kelamını işitmedin mi? Sizden kimi dünyayı, kimi de ahireti istiyor. Âl-i İmran suresinde ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerimede de sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Eğer bahtın açık olursa, gayret eli imdadına yetişerek seni Allah-u Teala'nın dışındaki her şeyden kurtarır ve seni hakkın kapısına götürür. İşte bu halde Allah Celle Celaluhu şu ayeti tecelli eder: İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Bu hali tam manasıyla elde ettiğin zaman sana zarar vermeksizin ve seni yormaksızın dünya ve ahiret sana hizmetkar olur. Öyleyse hakkın kapısını yol edin ve yolda sebat et. Hakkın kapısında sabit olursan bir takım havatırlar, insanın içine gelen hitap, iç aleminde duyulan ses, alınan mesaj sana aşikar olur. Nefsin ve hevanın hatırını, kalbin hatırını, şeytanın hatırını, meleklerin hatırını bilebilirsin. Sana bu makamdayken bu hakkın hatırı, bu da batının hatırı denilir. Bunların her birini emarelerinden bilebilirsin.
Bu makama ulaştığın zaman Hak'tan sana hatırlar, ilhamlar gelir ve bu hatırlar seni edeplendirir. Bulunduğun halde sabit kılar, seni ayağa kaldırır, oturtur, hareketlendirir, dindirir, sana emirler verir ve yasaklar koyar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyorlar ki: "Ey cemaat, ne fazla zenginlik ne de yoksulluk. Ne çok ileri gitmeyi ne de çok geri kalmayı istemeyin. Zira kader sizlerin hepsini çepeçevre kuşatmıştır. Sizden her birinizin kaderi, kaderinin tarihi ayrıntılı olarak yazılmıştır." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Rabbiniz mahlukatı yaratma, rızıklandırma ve ecellerini takdir etme işini bitirmiştir. Kalem olacak olanları yazmaktan kurudu. Allah Celle Celaluhu her şeyi bitirmiştir. Her şeyin kazası geçmiştir. Fakat hükümler gelmiş, o hükümlerin üzeri de emirler, yasaklar ve yaptırımlarla örtülmüştür. O halde hiç kimsenin önceden takdir edilmiş hükümlere karşı gelmesi helal değildir. Çünkü Allah-u Teala, Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlar ise sorguya çekileceklerdir." buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu çok sevmemiz gerekiyor. Bu hususta da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu Allah'ı sevmenin şartlarını şöyle izah ediyor: "Ey cemaat, bu zahir ile şu beyaz üzerindeki karartı ile amel ediniz ki Allah-u Teala zahir sebebiyle yaptıklarınızdan dolayı sizleri bu işin batınını anlamaya götürsün. Sen zahir ile amel edersen bu seni batını anlamaya götürür. Önce sırrın anlar, sonra kalbin nefsine, nefsin diline, dilin ise insanlara anlatır. Bu dil ise bu işi insanların maslahatı ve iyiliği için yapar. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uydun, ona icabet ettiğin sürece ne mutlu sana." buyuruyor. Ve yine sitemle Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki: "Bizlere yazıklar olsun sana. Kuru kuruya Allah-u Teala sevgisinden bahsediyorsun. Allah-u Teala'nın sevgisinin şartları olduğunu bilmiyor musun? Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinin şartları şunlardır." buyuruyor. 1. Kendin ve başkaları ile ilgili hususlarda Allah'ın rızasına muvafık hareket etmen. 2. Allah'tan başkası ile huzur ve sükun bulmaman. 3. Allah Celle Celaluhu ile ünsiyet kurman. 4. Allah Celle Celaluhu ile olmaktan ürküntü duymamandır. Allah sevgisi Celle Celaluhu kalbine yerleşen kişi Allah-u Teala ile dostluk kurar. Allah'tan başkası şeylerle meşgul olmaktan hoşlanmaz. Yalan olan davalardan vazgeç buyuruyor. Tevbe et. Allah sevgisine nail olmak, tenhalarda yalnız kalmakla, kuruntularla, yalanla, nifakla, yapmacık davranışlarla olacak şey değildir buyuruyor. Tevbe et. Tevbende de samimi ol ve sebat et. Tevbe etmek önemli değildir. Önemli olan o tevbede sebat göstermektir. Ağaç dikmek önemli değildir. Önemli olan onun tutması, dal budak salıp meyve vermesidir buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri yokluk ve darlıkta, fakirlik ve zenginlikte, şiddetli sıkıntı ve bolluk halinde, hastalık ve sağlıkta, hayır ve şerde, vermek ve vermemekte Allah'ın rızasına uygun hareket edin buyuruyor. Sizlerin hastalıkları için Allah-u Teala'ya teslim olmaktan başka bir ilaç göremiyorum. Allah Celle Celaluhu sizin aleyhinizde bir hüküm verdiği zaman bu durumu yadırgamayın. Onunla bu konuda çekişmeyin. Halinizi bir başkasına şikayet etmeyin. Zira böyle yaparsanız bela ve musibetleriniz daha da artar. Bilakis onun huzurunda sakin ve sükut içerisinde bulunmanız, teenni ile hareket etmeniz gerekir. Onun huzurunda sebat edin ve sizin hakkınızda ne yapacağına bakın. Sizin hakkınızda kötülükleri hayra dönüştürerek sizleri sevindirir. Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğunuzda şüphesiz ki o yabancılığı dostluğa, tevhide ve sevince dönüştürür. Ey Allah'ım, bize yakınlığı ihsan buyur. Seninle beraber eyle. Ey Allah'ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Allah-u Teala'nın kulu sevmesinin
bir takım sebepleri var buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah-u Teala'ya öncelikle kul olmalı buyuruyor. Ey evladım, nerede Allah'a kulluk? Gerçek kulluğa gel. Tüm işlerinde Allah-u Teala'nın himayesine tutun. Sen efendisinden kaçan bir köle gibisin. Ona dön, ona boyun eğ. Onun emrine sarılıp yasaklarından kaçınarak, takdirine sabır göstererek ona işlerinde muvaffakat et. Bütün bunları tamamladığın zaman efendine karşı kulluğunu tam yapmış olursun. Artık Allah Celle Celaluhu sana yeter. Allah-u Teala şöyle buyurdu: Allah kuluna kafi değil mi? Zümer suresinde. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu kelamlarının devamında yine buyuruyor ki: Kulluğunu tam samimi yaptığın zaman Rabbin seni sever ve kalbinde sevgisini güçlendirir. Sana karşı dostluk kurar ve yormaksızın seni kendisine yaklaştırır. Artık sen başkasıyla sohbete ihtiyaç duymazsın. Bütün hallerde ondan razı olursun. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü sana dar gelse de, genişliğine rağmen bütün kapılar yüzüne kapansa da, sen yine de Rabbine kızmazsın ve ondan başkasının kapısına yaklaşmazsın ve başkasının yemeğini yemezsin. Durumun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın haline benzer. Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyuruyor: Biz daha evvel ona bütün süt analarının sütünü emmeyi haram etmiştik. Buyurduğu cihetle ona iltihak edersin. Rabbimiz her şeye şahittir. Her şeyde hazırdır. Her şeyi gözetleyicidir ve her şeye yakındır. Sizin ondan müstani kalmanız mümkün değildir. Allah-u Teala'yı tanıdıktan sonra inkar etmek mümkün mü? Ve sitemle yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki: Yazıklar olsun sana, bize söylüyor. Allah'ı tanıyor Celle Celaluhu. Ondan yüz çeviriyor ve onu inkar ediyorsun. Ondan yüz çevirme. Zira bütün hayırlardan mahrum kalırsın. Onunla birlikte olmaya sabır göster. Ondan uzakta olmaya sabır gösterme. Bilmiyor musun ki sabreden istediğini elde eder? Bu nasıl akıl? Bu acelecilik niye? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Sabır hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler var. Bu sabırla ilgili ayetler birçok hayır ve nimetleri, güzel mükafatları, bağış yapmanın dünya ve ahirette sağlayıcı rahatlığı göstermektedir. Öyleyse sizlerin de sabra sarılmanız gerekir. Zira sabrettiğiniz takdirde bunun mükafatını dünyada da ahirette de göreceksiniz. Ve yine buyuruyor ki: Kabirleri çokça ziyaret edin. Salih kişileri, kıymetli zatları ziyaret edin ve bol bol hayır işleyin. İşte o zaman işleriniz istikamet üzere olur. Vaaz verildiği zaman öğüt almayanlardan, dinledikleriyle amel etmeyenlerden olmayınız buyuruyor. Dininizi şu dört sebepten dolayı kaybedersiniz. 1- Bildiklerinize amel etmemeniz sebebiyle. 2- Bilmediklerinizle amel etmenizden. 3- Bilmediklerinizi öğrenmeyip cahil kalmanızdan. 4- İnsanların bilmedikleri şeyi öğrenmelerine engel olmanızdan buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

0: Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sır Ruhu'nun bu kıymetli zatın bizlere nasihat ve tavsiyelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Buyuruyor ki, başkalarını alaya almamalı. Ey cemaat, zikir meclislerine manevi hastalıklardan tedavi olmak için değil de ferahlamak, stres atmak için geliyorsunuz. Vaizin öğütlerinden yüz çevirip hata ve kusurlarını bulup daha sonra da onu alaya alıp eğleniyorsunuz. Böylece kendinizi tehlikeye atıyorsunuz buyuruyor. Yarın Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda onunla baş başa kalacaksınız. Bu hatalarınızdan Allah-u Teala'ya tevbe edin. Allah-u Teala'nın düşmanlarına benzemeyin. Dinlediklerinizden öğüt alarak faydalanın buyuruyor. Ve yine ey evladım, sen gelenek ve göreneklere bağlandın. Taksimatını ve sebepleri istemekle Allah-u Teala'ya bağlandın. Sebepleri yaratanı ve ona tevekkülü unuttun. Amellerini yenilemen ve ihlaslı olman gerekir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah-u Teala insanları ve cinleri bir heves, bir oyun olsun diye yaratmadı. Onları yemek, içmek, uyumak ve cinsi duygular için yaratmadı. Ey gaflet içerisindekiler, bizlere sesleniyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gaflet, uykularınızdan uyanınız. Sen kalpten Allah-u Teala'ya bir adım at, o sana adımlar atar. O kendisini sevenlere kavuşmaya onlardan daha isteklidir Rabbimiz. Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kul için bir şey murad ettiği zaman ona sebepler hazırlar. Bu suretlerle değil manalarla alakalı bir durumdur. Anlatılan şeyler bir kul için gerçekleşirse Mevla'nın dışında dünya ve ahirette o kulun zahitliği tamam olur. Bundan sonra sıhhat, mülk, saltanat ve emirlik ayağına kadar gelir. O kişinin zerresi dağ, damlası deniz, yıldızı ay, ayları güneş, azı çok, mahfiyeti varlık, fenası beka, hareketi sebat olur. Ağacı büyür ve tepesi arşa değer. Kökleri nemli toprakta, dalları dünya ve ahirette olur. Bu dallar nelerdir? Hikmettir ve ilimdir. Bu dereceye ulaşan bir kişinin nazarında dünya bir yüzük gibi olur. Ne dünya ona malik olabilir, ne de ahiret onu kayda altına alabilir. Ne padişah ne de köle onu elde edebilir. Hiçbir perde onu engelleyemez. Hiçbir kişi onu alamaz ve hiçbir şey onu bulandıramaz. Bu dereceye ulaşan kul halkla birlikte olur ve onları ellerinden tutarak dünya denizinden kurtarır buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulun hayırlı olmasını dilerse, o kulu insanlara rehber, doktor, muallim, tercüman, ışık, kandil ve güneş yapar. Eğer Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun o kulun hayrını dilerse, isterse, bütün bu özellikler o kulda olur. Yok eğer Allah-u Teala bir kulun hayrını murad etmezse, bu özellikleri kulun gerek yüzüne karşı gerekse gıyabında gizler. Allah-u Teala bu cinslerden olan kişilerin her birini tam bir korumayla ve selametle insanların arasına gönderir. Halkın maslahatı ve hidayetleri için Allah Celle Celaluhu bu seçkin kullarını muvaffak eder. Dünyada zahit olan ahiretle imtihan olunurlar. Dünya ve ahirette zahit olanlar dünya ve ahiretin Rabbi ile imtihan olunurlar. Oysa ki siz, biz sanki hiç ölmeyecek, kıyamet günü haşredilmeyecek, Hakk'ın huzurunda toplanıp hesaba çekilmeyecek ve sırat köprüsünden geçmeyecek gibi gaflet içerisindesiniz, içerisindeyiz. Sizler bu haldeyken tutmuş bir de İslam ve imandan bahsediyorsunuz. Kendisiyle amel yapmadığınız zaman işte bu Kur'an ve ilim aleyhinizde delil olacak. Alimlerin yanında bulunur da size anlattıklarını kabul etmezseniz yanlarında oturmanız aleyhinize delil olur ve günahkar olursunuz buyuruyor ya Rabbi. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ile buluşup da onun sözlerini kabul etmemeniz gibi bir durumdur. kıyamet gününde bütün insanları. Allah-u Teala'nın celalinden, azametinden, büyüklüğünden ve adaletinden dolayı bir korku kaplar. Dünyanın bütün saltanatları yok olur. Sadece onun saltanatı baki kalır. Kıyamet gününde her şey ona dönecektir. Artık orada Allah dostlarının saltanatları ve izzetleri ortaya çıkar. Ve Allah Celle Celaluhu'ndan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. Bugün onlara Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ikramları vardır. Onlar kulların ve şehirlerin işlerini üzerine almışlardır. Onlar yeryüzünün evdatları ve yeryüzü onlar ile ayaktadır. Onlar halkın emirleri ve reisleri, hakkın da yardımcılarıdır. Ta ki bütün bunlar şeklen değil manendir. Dünyada manen olan yarın kıyamet gününde şeklen olacaktır buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırruhu. Ey evladım, uyandırılmadan önce kendi iradenle uyan. Dinine sarıl. İslam'a gönül verenlerin arasına karış. Zira insanların en akıllısı Allah-u Teala'ya itaat edenler, en cahili de ona asi olanlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenilecek kadında aranan şartları saydıktan sonra eğer bu şartlara riayet edersen ellerin bereketlensin, bollaşsın buyurmuştur. Eğer kişi de salih insanlara karışır, onlarla oturur kalkar, onları severse eli bereketlenir. Başkalarına ihtiyaç duymaz. Kalbi ise her türlü nifak ve gösteriş sahibi münafıklardan ve her türlü kötülüklerden kaçar buyuruyor. Ve yine kelamların devamında, ey insan, şunu iyi bil ki senin amelin ancak Hakk'ın rızasını isteyerek yaptığın ameldir. Şeklen yaptığın ameller değil, manen içten gelerek yaptığın ameller senden kabul edilecek. Nefsine, heva ve hevesine, şeytanına ve dünyevi amellere karşı muhalefet ettiğin zaman amellerin makbul olur. Allah Celle Celaluhu için amel et ve amellerinde ihlaslı ol. Amellerinin çokluğuna da güvenme. Amellerin ancak Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olursa makbul olur. İnsanlara gösteriş için yapılan ameller makbul olmaz buyuruyor. Ve yine bir zırh sitem ediyor. Buyuruyor ki, yazıklar olsun sana ki insanlara gösteriş için amel ediyor. Bir de kalkıyor bunun makbul olmasını Allah-u Teala'dan istiyorsun. Bu senin boş bir arzundan başka bir şey değildir. Artık şu hırsı, kibirliliği, şımarıklığı bırak. Lüzumsuz boş şımarıklığı ve sevinci bırak. Hüznü ve tasayı çoğalt. Zira sen hüzün yurdunda ve hapishanedesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Başkalarının gönüllerini hoş etmek için ancak tebessümle gülerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi hep mahzun ve meşguldü. Eğer sahabe-i kiram ve dünya meşguliyeti olmasaydı evinden dışarı adım atmaz ve hiç kimseyle de oturmazdı. Buyuruyor ki, ey evladım, Allah Celle Celaluhu ile olan halvetin sağlam olursa sırrın dehşete düşer. Kalbin berraklaşır, nazarın ibretli, kalbin mütefekkir olur. Ruhen ve manen Hakk'a vasıl olursun. Dünya hakkında düşünce ceza ve perdelenme, ahiret hakkında düşünce ise ilim ve hayattır. Kendisine tefekkür verilen kula dünya ve ahiret ahvali hakkında bilgi verilmiştir. Yazıklar olsun sana ki kalbini dünya peşinde zayi ediyorsun. Halbuki Allah Celle Celaluhu dünyada senin rızkını taksim ve takdir etmiştir. Onların ne zaman eline geçeceği bilgisi ancak onun katındadır. Sen ister isteme. Rızkın her gün sana yenilenerek gelir. Gösterdiğin hırs seni hem Allah Teala Celle Celaluhu katında hem de insanlar katında rezil rüsva etmektedir. İmanın noksanlığı durumunda rızık peşine düşersin. İmanın fazlalığında ise hırslanmazsın. İmanın tam ve mükemmel olduğunda ise rızık konusunda hiçbir endişe duymazsın. Şaka ile ciddiyeti birbirine karıştırma ey evladım buyuruyor. Kalbin halk ile birlikte olduğu sürece hak ile nasıl birlikte olursun? sebepleri ortak kıldığın halde sebepleri yaratanla nasıl birlikte olabilirsin? Dış ve iç, akıl ettiğin ve akıl etmedin, halkın yanındaki ile hakkın yanındaki nasıl birlikte olabilir? Sebepleri yaradanı unutup sebeplerle meşgul olmak, birinciyi terk edip ikinciye talip olmak, baki olanı unutup fani olanla sevinmek ne kadar da büyük bir cehalettir buyuruyor. Ey evladım, cahillerle arkadaşlık yapıyorsun. Onların cehaletleri sana da sirayet ediyor. Ahmak kişiyle arkadaşlık boş ve gaflet arkadaşlığıdır. İlmiyle amil olan alim müminlerle arkadaşlık yap. Müminlerin tüm tasarruflarındaki davranışları gerçekten de ne güzeldir. Nefislerine ve hevalarına karşı mücahedeleri ne kadar da kuvvetlidir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, müminlerin sevinci yüzünde, hüznü ise kalbindedir. Mümin kimse müminlerin arasındayken yüzünde tebessüm, Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğu zaman da devamlı mahzun ve tefekkür içinde bulunur. Mümin çok ağlar, az güler. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin için Rabbine kavuşuncaya kadar rahat yoktur buyurmuşlardır. Mümin gülerek hüznünü gizler. Görünüşü kazanmak için hareket halindedir. Batını yani içi ise Rabbi ile sükun halindedir. Zahiri ailesiyle, batını ise Rabbi ile birliktedir. Mümin sırrını ne ailesine, ne çocuğuna, ne komşusuna, ne cariyesine, ne de Allah'ın yarattıklarından herhangi birini açıklar. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işlerin gizliliği dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'ndan yardım dileyin buyurmuştur. Mümin kendindekini gizler. Eğer yanlışlıkla hislerine mağlup olur da ağzından bir kelime çıkarsa, hemen gerekli önlemleri alarak lafızları değiştirir, ortaya çıkan şeyleri gizler ve bundan dolayı da özür diler. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, ey evladım, beni kendine ayna yap. Beni kalbin ve sırrının aynası yap. Bana yaklaş. Bana yaklaştığında benden uzaktayken nefsinde göremediğin şeyleri göreceksin. Eğer senin dini bir konuda ihtiyacın olursa bana müracaat etmen gerekir. Allah Celle Celaluhu dini konusunda ben sana yardım etmemezlik yapmam. Ben de Allah Celle Celaluhu'nun dinine müracaat etme konusunda bir çekinmemezlik vardır. Ben iki yüzlülükten uzak sert bir elde terbiye oldum. Dünyanı evinde bırak da bana yaklaş. Çünkü ben ahiretin kapısı önünde duruyorum. Yanımda dur ve sözümü işit. Yakında ölümle karşı karşıya gelmeden önce benden işittiklerinle amel et. Her şey Havfullah ve Haşetullah üzere devri daim olmaktadır. Dünyada da ahirette de güven içerisinde olmak istiyorsan tüm bunlara dikkat et. Bundan dolayı Cenab-ı Hak kullar içerisinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar buyurulmuştur. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ancak öğrendikleriyle amel eden alimler korkarlar. Onlar bilirler ki, bilirler ve bildikleriyle amel ederler. Onlar yaptıklarına karşılık Allah-u Teala'dan bir mükafat beklemezler. Onlar ancak Allah'ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak isterler. Onun sevgisini kazanmak isterler. Ondan uzak olmak ve ondan perdelenmek istemezler. Onlar dünyada ve ahirette kapının yüzlerine kapatılmamasını isterler. Onlar ne dünyada ne de ahirette ne de onun dışındaki şeyleri arzu etmezler. Onlar sadece Allah Celle Celaluhu'yu arzu ederler. Dünyada dünya bir kısım insanların, ahirette bir kısım insanlarındır. Hak Azze ve Celle ise hakiki inanan, arif, takva sahibi, huşu içerisinde kalbi Allah Celle Celaluhu için mahzun ve kırık olan Allah Celle Celaluhu dostları içindir. Onlar öyle bir topluluktur ki Allah-u Teala'yı görmedikleri halde zahir gözlerinde gaip, kalp gözlerinde hazır bulunurlar. Onlar her an bir işte olan Allah Celle Celaluhu'ndan nasıl korkmazlar ki? O halde o her an kainatta bir şeyi değiştiriyor. Dilediğine yardım ediyor, dilediğini yardımsız bırakıyor. Dilediğini öldürüyor, dilediğini diriltiyor. Dilediğini uzaklaştırıyor, dilediğini yaklaştırıyor. Çünkü o Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlar ise yaptıklarından sorumludurlar buyurmaktadır. Ey Allah'ım, Rabbim, Yüce Rabbim, bizi kendine yaklaştır. Bizi kendinden uzaklaştırma. Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu güzel kelamları, bu güzel nasihatları sizlere aktarmaya gayret ettik. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekne ile Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesaj

0: Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor. Ulu Cami çevresinde ayrıca Bilenler Feraci olarak da yine sizlere hizmet vermekte. Tesettür giyim modellerini, Haç Umre elbiselerini Bilenlerden temin edebilirsiniz. Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi bir günün?
1: Baş üstüne başlar feda Rabbime, derdi veren dermanım.
0: Yine düşünür müydün nefsimlik kostümlerde renklerin modasını?
1: Allah görür.
0: Beyazlık köşkün için pembe İtalyan tipi koltuk takımını. Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdin?

Eğer bilsen ki son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi bir günün? Vurdum duymaz tavrını yine öyle takınır, servetin zekatını bu karadan sakınır, bu ilahi buyruktan

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi bir günün? Geç de olsa o Allah korkusuyla tanışır, secdeyle, seccadeyle hemen barışır mıydın? Bunca beyhude geçen ömrüne yanar durur, pişmanlıklar içinde dizine vurur muydun? O cehennemin korkusu bütün kalbini sarar, haklarını yediğin kulları arar mıydın? Anlar mıydın zerrelerin zikirden hallerini? Açar mıydın semaya titreyen ellerini? Yalvarır mıydın Rabbine, bana bir fırsat ver diye? Kulun uyandı artık, ömrümü uzat diye. Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın?

bir gün yaşadığımız an, gün, son günümüz olacak efendim. Bugün birçok insanın son günü fakat farkında değil. Kimler geldi, kimler geçti. Son gün bilip o şekilde yaşamak ümidiyle efendim.

Selamünaleyküm. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Giydim beyazları, dinlenmeyiz Mehmet kardeşim. Bu ilahi İsmet hocamla beraber size gelsin Rabbim en kısa zamanda. İsmet hocamla beraber umre yapmayı nasip eylesin demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Tez vakitte inşallah. Kayıtlarımız devam ediyor efendim. Ağustos, Ekim, Aralık ve sömestr için umre kayıtları devam ediyor. Sizler de detaylı bilgi için arayabilirsiniz. 0540 224 1073, 0540 224 1073, bu numaradan umre programları hakkında detaylı bilgi

Çok konuşunca daha bir sen istek programı yapıyorsun. Hayırdır? Hiçbir şey senin değil. Hayırlı günler Radyo Nida. Dün seccade setimi, hediyemi aldım bilenler, haç ve umre malzemeleri ve Radyo Nida'ya çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Dua etmeyi unutmayın efendim. Fotoğrafta göndermişler.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı.

0: Selamünaleyküm Isparta'dan Hüseyin Karaman. Hayırlı sabahlar Maher Zeyn'den Subuh Beda adlı eseri istiyorum. Bursa'ya Radyo Nida çalışanlarına selam olsun demişler. Aleyküm selam. Bizden de çok selamlar. Hayırlı günler efendim.
1: Gözlerden yaş dinmiyor. Hayat bazen güzel bazen.
0: Selamünaleyküm Abdurrahman Önül'den Dağ Allah Der Taş Allah Der adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz. Allah yokluğunuzu göstermesin. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili adlı eseri istiyorum. Yarın oğlumun yaş günü. Leyla Can ailesine, Radyo Nida ekibine demişler. Hoş bulduk efendim. Allah hayırlı, uzun ömür nasip eylesin.

Selamünaleyküm Medine'de. Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin. Tony Lysi'ni kim söylüyor demişler. Dünyada emekçiyiz. Özür dilerim, emanetçiyiz. Aşkın deryası.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm, bugün seccade hediye edecek misiniz demişler. Aleykümselam. Seccade hediye edelim mi bugün efendim?

haleni. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim isteklerinizi, mesajlarınızı. Çilesi hiç bitmiyor, gönül yorgun kalp. Bu arada İstanbul turumuz için 2-3 kişilik yer kaldı sadece. Gelmek isteyen var ise ulaşabilir. 0500 40 224 1073. Ayrıca 2 günlük Afyon'da termal turumuz olacak ve Batı Karadeniz turumuz olacak efendim. Tarihlerini söyleyeyim. Ondan dolayı şu anda yavaş konuşuyorum. 24 Temmuz Cuma çıkışlı olacak. Afyon termal turu 2 gece konaklama olacak efendim. Program içerisinde Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü. Burası çok güzel bir köymüş efendim, öyle diyorlar. Gitmedim hiç, bilmiyorum. Termal kullanımı, sabah kahvaltı, öğle çorba, akşam yemeği dahil efendim. 0540 224 1073 bu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mehmet kardeşim, Radyo Nida'yı öyle çok seviyoruz ki açtığımızda sizin sesinizi duyunca moralimiz yükseliyor resmen. Nida olmasa ne dinleriz, kulağımız ve gönlümüz ne ile işgal olurdu acaba diye düşünmeden edemedik. Yolunuz açık olsun, biz sizden razıyız. Turnalara Tutun Da Gel adlı eserini çalarsanız çok memnun oluruz kardeşim demişler. Allah razı olsun. Eksik olmayın efendim.

Biz de Maher Zeyn'den bir eser istiyoruz, yayınlar demişler. Birazdan Subhu Beda adlı eseri dinleteceğim. Hayırlı günler, Medine Cennet Bahçesi ilahisini çalar mısınız demişler. Dinleteceğim birazdan efendim, o eser istendi.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Program devam ediyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Ben Erzurum'dan Sibel Üç Görüncem, Selma, Semra ve Esra için güzel bir eser istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm kardeşim. Sıradaki ilahi radyomuzu dinleyenlere gelsin. Filiz ablam, Allah'a emanet ol. İyi ki varsınız demişler. Aleyküm selam sizler de efendim. Allah razı olsun. Yorgun kalpler mahzun. Ahmet abiye de çok selamlar. Yaş dinmiyor. Hayat bazen güzel, bazen üzer insanı. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar Mehmet abi. Ben Sivas Şarkışla'dan sizleri severek dinliyorum. Mahar Zeyn'den Kamerun adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Sivas'a da çok selamlar. İnternet üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben Hamza, koy bizi de cennetine adlı eseri.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

vatanı uzak dur sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine varır elbet, varır elbet doğru ok.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar, Rabbim senden razı olsun. Güzel dualarla, bilgilerle, sohbetlere eriştirdiğiniz için şu an çalışırken kulağı sende olup eser isteyen, ayaklarının altında cenneti taşıyan anneme ve bütün annelere, Nida ailesine, Kabe hasreti çekenlere, ayrıldım Kabe'den adlı eseri istiyorum. Selam ve dua ile demiş. Aleyküm selam. Ahmet abimiz göndermiş. Çok selamlar, hürmetler olsun.
1: Bu dünyanın derdi gamı.
0: Selamünaleyküm Mehmet Bey. Bir ilahi istiyorum. Sen Emin Mustafa'sın.
1: Kalpler mahzun gözlerden.
0: Sen Enam'sın sallallahu aleyhi Muhammed. Bu eseri çok seviyorum. Geçen günlerde istemiştim. Herhalde vakit yetmedi. Dinleyemedim. Şeyrek üstünden Gülseren ablamız göndermiş. Aleykümselam. Şimdi eseri bilemedim. Yani bu eser hangi eser? Onu bilemediğimden dolayı büyük ihtimalle dinletmemişimdir. Hayırlı günler, Erzurum'dan Sibel ben. Annem için Sedat Uçan'dan Canım Annem adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim.
1: Sen üzülme, Allah görür, Allah.
0: Selamünaleyküm, kolay gelsin. Abdurrahman Örül'den dağ Allah der, taş Allah der. İlahisi çalar mısınız? Arkadaşım İsmail'e ve bütün dinleyenlere hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim.

0543 224 01 08. Bu numaradan yazabilirsiniz.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

bölümde program sürüyor 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Şimdi El Emin adlı eser yayında olacak. Zannederim dinleyicimizin istediği eser Bayram Büyük Oruç, El Emin adlı eser olabilir. İnşallah bu eserdir. Onu dinleteceğim şimdi. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor. Bilenler hac ve umre

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

12:55 şu anda saatler. Veda edeceğiz. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Cuma günü inşallah, ki yarın da yayında olacağız. Cuma günü iki dinleyicimize birden seccade seti hediye edeceğiz. Bugün mesaj yazan, o gün mesaj yazacak olan dinleyicilerimizle beraber. Kolay gelsin çalışan herkese, hayırlı işler, bereketli kazançlar. Evlerinde dinleyen dinleyicilerimize çok selamlar olsun. Trafikte dinleyen dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar. Rabbim gönlünüzden geçen hayır dilek ve dualarınızı tez zamanda kabul eylesin. Darda sıkıntıda olanlara kolaylık, çıkış yolu, ferahlık versin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dualarınızı da unutmayın efendim. İnşallah yarın saatler sabah 10'u gösterdiğinde tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

0: Mealli Kur'an-ı Kerim. Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Hudin ev kavme salih ve ma kavmu Lut'in minkum biba'id.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: Ude.
1: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.

0: fina dha'ifa ve inna lanaraka fina dha'ifan ve laula rahtuka larajamnaka ve ma ente aleyna bi'aziz.
1: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: İnne Rabbi bima ta'malun muhit.
1: Şuayb dedi ki: Ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.
1: ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ
0: Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır, bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: emru rabbik ve ma zaduhum gayra tetbib.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ اَخْذَهُ أَلِيمٌ شَد۪يدٌ
1: Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: rabbuk ata'en gayra mecdud.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.

0: qabl ve inna lemuvaffuhum nasibahum gayra menqus.
1: Ey Muhammed, şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
0: وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
0: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Öyleyse sen beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.

0: ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
0: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin, "Andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım" sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: İz kâle

0: şemse vel kamer inni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'aytuhum li sacidin.
1: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.
0: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ
1: Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır.

0: الأخلاق إن ربك عليم حكيم.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ اِلَى اَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قال قائل منهم لا تقتلوا

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ.
1: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Mealli Kur'an-ı Kerim. Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Nida Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubuna Muhammed. Sallu ala şefii zunubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اَعْذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاَعْشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaat yarımız, halas yarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz selatu selamlar ediyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, iş yerlerinde, evlerinde, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında, fabrikalarında, atölyelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala işlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden, kaçınan kullar cümlesine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, dün Kur'an-ı Kerim okuma faziletinden bir nebze bahsettik. Niçin? Camilerimiz, medreselerimiz, kurslarımız cıvıl cıvıl bülbülün şakıması gibi seherlerde öten bülbüller gibi zikreden aşıklar gibi evlatlarımız camilerimizi doldurmaya başladı teşbik babından. Ama o konuya tekrar devam edeceğiz Kur'an-ı Kerim. Fakat nikah
babını, aile babını bitirelim. Ondan sonra diğer mevzulara geçelim. Kitaplarımızda kocaya düşen vazife ve edepler babında. Bakalım kocaya ne düşüyormuş, ne düşmüyormuş. Kocanın 12 şeyde edep ve itidalı gözetmesi lazım. Bunlar velime, muaşeret, deabe, siyaset, gayret, nafaka, talim, taksim, naşize, vika, viladet, boşanma. Hiç duyduk mu? Değerli kardeşlerim, kitapları karıştırmıyoruz ki. Hepimizin hemen hemen kitaplığımızda var olan İhya Ulumiddin kitabından takip ediyorum olayı, bu olayı. Düğün yemeği vermek müstehap. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Abdurrahman bin Avf üzerinde kına eseri görünce sordu. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu nedir? Abdurrahman bin Avf kim bu? Aşere-i Mübeşşere'den. Aşere-i Mübeşşere ne demek? Değerli kardeşlerim, daha dünyadayken cennetle müjdelenenler. Ya elhamdülillah Mevlam bunlar hususi, umumi olanlara da, yani bizim gibi avam olanları da Mevlam mahrum etmiyor. Yübeşşuruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve rizvanu ve cennetun lehum fiha naimun mukim. Sadakallahul azim. Ya Allah onları müjdeliyor değerli kardeşlerim. Müjdeniz var, müjdeniz. Bi rahmetim min, rahmetiyle. Ve rizvanun, ve rızasıyla. Ve cennetül lehum, onları cennetle müjdeliyor. Görüyor musunuz müjdeyi? Bizim kürekler boşa çekmez. Her çektiğimiz kürek bizi daha ileri götürür. Daha ileri götürür. Nerelere götürür? İşte bu müjdelere götürür. Değerli kardeşlerim, rahmetiyle müjdeliyor, rızasıyla müjdeliyor, cennetiyle müjdeliyor ve onlara vaat edilen buyuruyor Mevlamız. Sonraki ayet-i kerimede de onlar orada ebedi kalacaklar. Aman ya Rabbim, aman Allah'ım. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Abdurrahman bin Avf, dört halife, Sa'd bin Ebi Vakkas, efendim bunun yanında Abdullah ibn Zübeyr Hazretleri, bunlar aşere-i mübeşşere, dünyadayken peygamberimizin lisanı ile cennette müjdelenen sahabilerden. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ama bugün ben de Müslümanım diyenler, devletlerinin başında İslam geçenler, üç halifeye lanet okuyor değerli kardeşlerim. Lanet okuyorlar. Biz de diyoruz ki, ashaba dil uzatanları biz de lanetleriz. Çünkü Resulullah öyle buyurduğundan yaparız. Kendimize göre kural kaide koymayız. Ashabı tekfir ediyorlar. Ve öldükleri zaman da şehit diye lanse ediyorlar. Öyle ya mı yok? Öyle ya mı yok? Bakalım o ashaba ne cevap vereceksin? Hazreti Ebu Bekre, Hazreti Ömer'e,
Hazreti Osman, bunlara ne cevap vereceksiniz ahirette? Tekfir ettikleri ashab-ı kirama ne cevap verecekler? Lanetle haşa, sonsuz haşa, Muaviye Hazretlerine yarın ne cevap verecekler? Bilemiyorum, bilemiyorum. Bir nevat ağırlığında altın mehir ile kadınla evlendim. Allah Resulü, Allah senin için bereketli kılsın. O halde bir koyunla olsa dahi velime yemeği ver. Yani düğün yemeği ver. Değerli kardeşlerim, düğünde yemek vermek nedir? Sünnet. Sünnet. Öyle olmayacak yerlere para harcayıp ondan sonra sünnete geldiği zaman efendim bir pasta bilimi falan filan, öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Sünnete uygun hareket edeceksiniz. Yok organizatörler, yok efendim zurnacılar, davulcular, efendim bunlar da bedava gelmiyor. Adam bir sürü enstrüman getiriyor, arkadaş getiriyor. Değerli kardeşlerim, evlenmenin ilk gününde yemek yedirmek haktır. İkinci gününde sünnettir. Üçüncü günü yemeği ise riya ve şöhrettir. Demek iki gün yemek verilebilir. Kim yaptıklarını halka duyurmak isterse Cenab-ı Hak kıyamet gününde onu halka duyurur. Yani alenen ona azap eder buyuruyor Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif. Değerli kardeşlerim, evlenen bir kimseyi tebrik etmek müstehaptır. Tebrik şöyle olacak: Allah senin üzerine bereketini ihsan eylesin, ikinizi hayırda birleştirsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh öyle buyuruyorlar. Bu duayı etmesini emrettiğini rivayet ediyor ve bundan dolayı bu duayı etmek sünnettir. Ya ne sünnetler kaçırıyoruz, görüyor musunuz? Bir yastıkta kocayım. E kocasınlar bakalım, artık bir yastık da yok. İki yastık var. Yastıklar ayrıldı. Eskiden bir buçuk metre yastık, bir yastıkta kocayım. Öyle değil. Allah senin üzerine bereketini ihsan eylesin, ikinizi hayırda birleştirsin. Allah senin üzerine bereketini ihsan eylesin, ikinizi hayırda birleştirsin buyuruyor değerli kardeşlerim. Başka bir hadisi şerifte ne buyuruyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şu nikahı yapmayı ilan ediniz. İlan edilecek. Ama nerede? Camilerde yapınız. Değerli kardeşlerim, camilerde yapınız. Evet, bu da bir emir. Kim yapıyor? Kim? Herkes lüks peşinde, sükse peşinde, desinler peşinde. Ya ne dersen de, yani ne yaparsan yap, insanlar senden memnun olmadıktan sonra zaten memnun olmayacak. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı nikahlarımız nerede? Camilerde. Tabii bunun için de hoca efendiler teşvik edecek. Camilerde, ya nikahlarınızı camide kıyalım, gelin yani burada madem Resulullah böyle buyuruyor,
Ama nerede belediyenin nikah memuru varken, şakırtı şukurtu varken, efendim nikah niye camide kıyılsın ki? Gelin hanım çırılçıplak, erkek efendim anlayın artık, bazen kelimeleri konuşmakta zorlanıyorum. Acaba yanlış ifade kullanırım da yanlış anlaşılır mı diye. Değerli kardeşlerim, ey Müslümanlar, ben de Müslümanım diyenler, artık müftüler nikah kıyıyor. İcabında Selahaddin camilerinde, yani Ulu Cami'ydi, yani Yeşil, Emir Sultan, Murat Hüdavendigar, Muradiye ve daha niceleri, madem getiriyorsunuz okumaya, üflemeye, mesela Emir Sultan Hazretlerine, mesela Üftada Hazretlerine, nikahlarınızı orada kıyınsana. Müftü efendileri rahat bırakmayın. Hocam siz kıyacaksınız. Veyahut da görevli olan. Eskiden bunun ceremesini çekiyorduk. Yok dini nikah, yok belediye nikahı. Nikah nikahtır. Artık müftülüklere bu verildi. Varacaksınız müftülüklere. Ben falan camide istiyorum. Resulullah böyle buyurmuş. Nerede? Kim diyor? Kim talip? Hadis-i şerif gayet net, gayet açık. Ve bu hadis-i şerif Tirmizi'de ve Beyhaki'de geçen hadis-i şerif. Camileri de buna uygun hale getirilecek. Burada defaatle söylüyoruz. Camilerin altı dükkan, atölye. Ya cami onun için mi? O mekanlar onun için mi verildi? Allah'ınızı severseniz. Bakın şu anda diyelim ki çocuklar camilere geliyorlar. Sadece ders için gelmesin canım. Sosyal aktivite için de gelsin. Altlar bomboş. Bilmem ne atölyesi. Marangozun caminin altında ne işi var? Veyahut da efendim marketin caminin altında ne işi var? Oradaki Müslümanlar niye ayaklanmıyor? Caminin masrafları varsa o zaman oradaki o caminin her hafta oraya yardım toplanır. Dernekler var, vakıflar var. Değerli kardeşlerim, yapın orayı düğün salonu. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Hoca efendiler gelsin, nikahları kıysın. Yahu biz bir Hristiyan kadar şuurlu olamayacağız mı Allah'ınızı severseniz? Kilisede nikahını kıyıyor adam. Sana da Allah'ın Resulü, peygamberin, şefaatçın, buradan gittiğin zaman Medine-i Münevvere'de salya sümük huzurunda ağladığın o peygamber var ya, sana emrediyor, camilerde kıyacaksın. Camilerde. Siz şöyle bir yapın bak, o düğün salonları, fahiş fiyat çeken düğün salonları fiyatları nasıl lapır lapır indiriyor aşağıya. Teyya. Değerli kardeşlerim, muaşeret ikinci vazifesi erkeğin. Muaşeret ne demek? Etrafı ile iyi geçinen kimse olması lazım. Damat efendinin, koca adayının. Değerli kardeşlerim, koca adayının vazifesi ne olacak? Etrafı ile iyi geçinecek.
Yani affedersiniz, çok affedersiniz. Bu gelin içinde, damat içinde geçerli. Uyuz, kuduz kep gibi bir orayı har ısırmanın bir anlamı var mı ya? Bak ne buyuruyor peygamber okuduğu ayet-i kerimede? Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Allah Allah. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Onlarla iyi geçinin. Hanımlara hitaben. Erkeklere onlarla iyi geçinin. Hanımlara kocalarınızla iyi geçinin. Birbirimize karşı güzel ahlaklı ve yumuşak huylu olmamız lazım. Kimin emri? Allah'ın emri. Karı ve kocalar. Şeytan cirit atıyor ortanızda. Şeytan cirit. Şeytanlaşmış insanlar da ve hakeza. Ve ahadne minkum mithaqan galiza. Allah Allah. Ve onlar sizden kuvvetli bir teminat, nikah sözleşmesi aldılar. Yine Mevlamız buyuruyor ki ve sahibi bil cembi, yakın arkadaşınıza, yani insanın en yakın arkadaşı kimdir? Eşi. Allah buyuruyor. Bu kadar emirler var ya. Sen nefis için evlenirsen, nefisi istek bittiği zaman bitti kardeşim. Boyuna, posuna efendim bakıp da huyunu, ahlakını, edebini, soyunu, sopunu araştırmazsan, ondan sonra o boy, pos, güzellik her zaman kalmıyor. Sonra o güzelliğin arkasından korkunç bir surat çıkıyor. Erkek içinde, kadın içinde. Şimdi ne alemde değerli kardeşlerim? Ne alemde? Kızlar çırılçıplak, süslenmiş, büslenmiş, allanmış, pullanmış, boyalanmış. Podyumdaki manken gibi sokaklarda yürüyor. Efendim, beline bir yoğurt koysanız 5 dakika sonra ayran oluyor. Ya Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Hele hele burada defaatle söylüyorum. O açık çıplak kızların anaları, babaları, abileri, amcaları, dayıları. Allah! Allah! Gençtir hocam. Tamam. Görüşürüz ahirette. O sözler sizi kurtarabilecek mi bakalım? Kızın efendim kapalı yeri, açık yeri kapalıdan kat kat fazla. Utanmasa orayı da açacak. Açıyorlar da. Yavaş yavaş geliyor. Değerli kardeşlerim, yakın arkadaştan murat, müfessirler buyuruyor ki zevce olduğu söylenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam artık hali ağırlaşıyor. Değerli kardeşlerim, lisanı ağırlaşıyor ve diyor ki 3 şey üzerine vasiyet ediyor. Namaza dikkat edin, namaza. Bir de elinizde bulunan kölelerin hakkına bir ayet edin. Köle yok hocam. İşçiler. Modern köle. İşçiler modern köle. Değerli kardeşlerim. Bir asgari ücret safsatı uyduruyorlar. Efendim. Yahu kazanıyorsan işçine de ver. O belki mağdur. Burada defaatle söyledik. Dışarıya yardım yapacağına
ilk önce akrabaların, komşuların, efendim yanında çalışanlar, yanında çalışana ücret verirken kılı kırk yarıyor. Ama bir gece eğlenceye 30-40 işçinin parasını heba ediyor. Böyle de zalim. Yapanlara söylüyoruz. Değerli kardeşlerim, yazlık ayrı, kışlık ayrı, altındaki araba, Allah! Vallahi seni oradan söküp alırlar. Haberiniz olsun. Onların takatının dışında kendilerine bir şey yüklemeyiniz. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Değerli kardeşlerim, zira kadınlar ellerinizde esirdirler. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Siz kuvvetli olarak siz yaratıldınız. Dikkat ederseniz öldürülen hep kadınlar. Dövülen kadınlar, yerde sürünen kadınlar, parçalanan kadınlar, çöp tenekesinde vücutları parça parça edilmiş, atılmış kadınlar. Bu bize vallahi günah olarak yeter. Yeminle söylüyorum. Ama herkes gayet memnun. Niye memnunsun kardeşim? Hırsızlık almış başını gidiyor. Zina almış başını gidiyor. Faiz almış başını gidiyor. Adam öldürme almış başını gidiyor. Fuhuş almış başını gidiyor. İsraf almış başını gidiyor. Yolsuzluk, arsızlık, suistimal almış başını gidiyor. Sen de memnunsun. Bu nasıl iş? Değerli kardeşlerim, onları Allah'ın emaneti tasarrufunuz altında almış bulunuyorsunuz. Onların nefislerini Allah'ın kelimesiyle kendinize helal kılmış bulunuyorsunuz. Ya değerli kardeşlerim, şimdi erkeklere böyle bir vazife, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden müjde. Hanımının kötü ahlakına sabır gösteren bir Müslümana Cenab-ı Hak Eyyub belası karşısında vermiş olduğu sevap kadarını verir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı hangi Müslüman kadın kocasının kötü ahlaklarına karşı sabır gösterirse, Firavun'un hanımı Asiye'nin sevabı kadar kendisine Allah tarafından sevap verir. Sen ne işin var orada burada? Ya kim kadınının kötü ahlakına sabır gösterirse Eyyub aleyhisselamın sevabı var. Değerli kardeşlerim, kim de kocasının kötü ahlakına sabır gösterirse ona da ne var? Asiye annemizin sevabı var. Halbuki Asiye annemiz ne eziyetler çekti. Eyyub aleyhisselam ne eziyetler çekti. Ne çetin imtihanlara tabi tutuldu. Yani bir sabır erkekler için Eyyub aleyhisselam sevabı, kadınlar için Asiye annemizin sevabı. Ne istiyorsunuz daha ya? Geçenlerde bir sohbet halinde, Allah, 40 sene geçmiş arkadaş ya, 40 sene şimdi yaşıyormuş gibi anlatılıyor. Kardeşim 40 sene geçmiş ortadan. Yani sabır da ilk anında olur, sonra değil.
ilk anında hanımınızın yani ahlakına sabrederseniz, sükut ederseniz, ailem bozulmasın, şeytan sevinmesin, Resulullah üzülmesin, arş sallanmasın diye sabrederseniz veyahut da hanımlar için efendim ne yapalım, Allah bize nasip etti, bizim imtihanımız da bu demek ki, ben de bu imtihanı başarayım, Asiye annemizin sevabını alayım. Ya değerli kardeşlerim, şimdi diyor ki kitaplarımız, bilmiş olun ki kadınlarla iyi geçinmek sadece kadına eziyet etmemek değil. Eziyet etmeyeceğiz zaten. Ya bilakis kadına eziyet etmediğin gibi kadından gelen eziyete de tahammül etmektir. Anladınız mı şimdi? Zaten iyi ahlak da öyledir. Başkasına eziyet etmek değil. Ya onlardan gelen eziyete sabretmek demektir. İyi ahlak odur. Var mı böyle bir baba iş şimdi? Zaten eziyet etmeyeceksin. Asıl mesele bu. Yani asıl mesele bu değil. Ya asıl mesele hanımından veya dışarıdan gelen eziyetlere sabretmek, iyi ahlak sahibi olmak, işte budur. Öyle bazen duyuyoruz. Şimdi mesela kadının heyecan ve öfkesi anında hilm ve sabır göstermek. Böyle yapılırsa o zaman ne yapılmış olur? Allah Resulüne uyulmuş olur. Tabi olunmuş olur. 100 şehit sevabı da kazanmış oluruz. Ya erkekler, yani şimdi hanımlar ne yapalım? Efendimizin tabiriyle fincan kırarsın buyuruyor. Fazla develeri oynatma. Üstündeki efendim fincanları, kırılacak eşyaları kırarsın, üzersin. Bunlar böyle. Bundan dolayı da ne yapacağız? Sabır göstereceğiz. Yüce Resul sallallahu aleyhi ve sellem pak zevceleri onun konuşmalarına karşılık verirlerdi. Hatta onlardan bazıları sabahtan akşama kadar peygamberimize küserlerdi. Ya gördünüz mü şimdi annelerimizi? Niye böyle oluyor? Mevla niye bunları böyle yaşatıyor? Bize ibret olsun diye. Hatta kaynanasının birisi, kızım ne yapıyorsun Allah Resulüne dediklerinde, valide sen varsın diye ağız yapıyor. Sen olmasan daha fazlasını yapacak buyuruyor. Öyle erkeklerin kodumu oturtururum, burdumu deviririm. Neyi vuruyorsun? Neyi kodumu oturtturuyorsun? He? Kum çuvalımı zannettin. O dövülen, efendim itilen, kakılan kadınlar. Bah bah bah bah bah. İslamsızlık, Kur'ansızlık neler getiriyor görüyor musunuz? Neler getiriyor? Sen boyuna posuna bakma be kızım. Sen endamına bakma be oğlum. Ahlakına bakın, huyuna bakın, soyuna bakın. Annesine, babasına, ailesine gösterdiği ihtimama gösterin, bakın. Herkes ağlanıyor. Ne olacak bu gençliğin hali? İyi de gençliği biz yetiştiriyoruz. Niye ağlanıyor ki? Yani niye ağlanma hakkını nereden aldın sen? Değerli kardeşlerim. Bakın şimdi değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer'in zevcesi
konuşmasına karşılık verirken Hazreti Ömer öfkelenerek, "Ey mendebur!" Hazreti Ömer buyuruyor. "Sen bana karşılık mı veriyorsun?" dedi. Ama bu olay çok enteresan değerli kardeşlerim. Yani şimdi okuduğum zaman hakikat çok enteresan. Kadın, "Allah'ın, Allah Resulü'nün hanımları bile ona karşılık veriyorlar. Halbuki o senden daha çok hayırlı ve üstündür." diye söylendi. Yoksa Efendimizin hanımlarının ne haddine? Ama o bizim önderimiz, o bizim liderimiz, o bizim rehberimiz. Onun hayatından öğreneceğiz biz. Gizli saklı hiçbir şey yok Resulullah. Yatak hayatından lavabo hayatına kadar. Hepsini biz kitaplarda buluyor muyuz? Evet, buluyoruz. Yani gizlenmiş, saklanmış hiçbir hayatı yok. Kanunla korunmuş. Bu konuşulamaz. Bu teşhir edilemez. Bu anlatılamaz. Bu yazılamaz diye bir dakikası, saniyesi, salisesi yok vallahi. Yeminle söylüyorum. Ya korunmaya ihtiyacı yok çünkü. Niye? Çünkü o güzel ahlak sahibi. Her şeyiyle güzel ahlak. Ah bir tabi olabilsek. Ah bir hayatımıza Resulullah'ı katabilsek. Değerli kardeşlerim, o zaman Ömer, "Kızım Hafsa, eğer Resulullah'a karşılık veriyorsa mahvoldu, zarar etti." diye dövünüyor. Hafsa radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in hanımı. Sonra Ömer kızı Hafsa'ya şöyle dedi. "Kızım Hafsa, sakın Ebu Bekir'in kızına Ayşe'ye bakıp aldanma. Zira o Resulullah'ın sevgilisidir. Sen ise onun kadar Resulullah nezdinde sevilmemektesin. Sakın sen öyle bir şey yapma kızım." Ve Hafsa validemiz Resulullah'a karşılık vermekten korkuttu diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İşte az önce anlattığım rivayet ediliyor ki Resulullah'ın zevcelerinden birisi peygamberin mübarek göğsünü iteledi. O hanımı gören annesi onun bu halini, hareketini şiddetle kınayarak onu azarladı. Bu durumu müşahede eden Allah'ın Resulü kayınvalidesine, "Onu azarlama." Bak bir de sahip çıkıyor. Ya ahlak dediğin işte bu. Bana onu bunu anlatmayın ya. "Ben Resulullah'a bakarım." Şimdi ağızlarını açan hacıya bakıyor, hocaya bakıyor. Hacı şöyle etti. "Ben Resulullah'a bakarım." Hacıydı, hocaydı, şeyhti, dervişti. Uçuyordu, kaçıyordu, beni alakadar etmez. Ya ben neye bakarım? Allah Resulüne bakarım. Allah Resulüne uyan şeyhe bakarım. Mürşide bakarım. Müride bakarım. Onun yolundan giden alimlere bakarım. Anladınız mı? Hoca şöyle etmiş, böyle etmiş. Ne buyuruyor? Onu azarlama. Belki kendi haline bırak. Zira onlar senin gördüğünden daha fazlasını yaparlar buyuruyor değerli kardeşlerim. Resulullah ile Ayşe annemizin arasında bir münakaşa cereyan ediyor. Halbuki Efendimiz şiddetle onları tenkit etse, azarlasa, "Bana karşı konuşmayın, ne haddine, kimin ne haddine?" Ama öyle ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı hakem olarak aralarına koymaya mecbur oldular.
Bunun üzerine Ayşe annemiz şöyle dedi: sen mi konuşacaksın yoksa ben mi konuşayım? Ayşe validemiz, hayır sen konuş. Fakat hakikattan ayrılma. Ancak hakkı söyle. Şu lafa bakın şimdi. Ne var bunda? Değil mi? Bize göre ama. Ayşe annemizin bu sözünü işiten Hazreti Ebubekir mübarek ağzını kanatacak kadar Ayşe'yi tokatladı ve Ayşe'ye hitaben, annemizine hitaben dedi ki: ey nefsinin düşmanı, acaba Allah'ın Resulü haktan başkasını söyler mi dedi? Haktan başkasını mı söyler? Bu nasıl söz? Yani bu kadarına bile baba, bu baba, baba işte evlat eğitimi bu. Evlendirmiş kızını, hakikati söyle deyince sen nasıl Allah Resulüne bu kelimeyi söylersin? O hakkı söylemez mi zaten? Bu durum karşısında Ayşe annemiz nereye sığınıyor değerli kardeşlerim? Resulullah'a sığındı ve arkasına oturuyor. Babasından Resulullah'a kaçıyor. Resulullah Ebu Bekir'e hitaben, biz seni bunun için çağırmadık ve senden de bunu istemedik buyurdu. Hanımını koruyor yani. Halbuki az önce araya babasını. Anladınız mı şimdi değerli kardeşlerim? Anladınız mı? Kadın nereye sığınıyor? Kocasının arkasına. Ayşe annemiz. Bir ara Ayşe validemiz Resulullah'ın nezdinde öfkelenerek şöyle dedi: Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden bir kimsesin sen. Bu söz karşısında Resulullah tebessüm ediyor. Halim ve kerim sıfatına bürünerek buna da tahammül eyledi. Hatta Allah'ın Resulü Ayşe validemize, ben senin öfkeli olup olmadığını biliyorum dedi. Nasıl biliyorsun diye sorunca, sen benden hoşnut olduğun zaman hayır, Muhammed'in mabuduna yemin ederim diyorsun. Öfkelendiğin zaman hayır, İbrahim'in mabuduna yemin ederim diyorsun. Ayşe annemiz, doğru söylüyorsun. Sana kızdığım zaman senin ismini terk ediyorum. Peygamberliğinden hiç şüphem yok. Deniliyor ki İslam'da ilk vaki olan sevgi Resulullah'ın Hazreti Ayşe'ye olan sevgisidir. Hatta Efendimiz pâk sevcelerine hitaben, Ayşe hakkında beni üzmeyiniz. Zira Allah'a yemin ederim, ondan başka hiçbirinizin yatağında vahiy benim üzerime nazil olmuş değildir buyuruyorlar. Enes radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın Resulü çocuklara ve kadınlar hakkında herkesten daha merhametli ve şefkatliydi. Şimdi ey mümin erkekler, biz de dahil, konuşan da dahil, dinleyenler dahil, ama hanımlar, yani şu olaylar şimdi DAB diye bir başlık açacağım inşallah, Allah izin ederse. Ya bırakın bu nefsani bir tekim arzuları, istekleri. Bunlar bizi nereye götürür bilir misiniz değerli kardeşlerim? Cehenneme. Bunlar bizi cehenneme. Bu hayatımız, bu aile yapımız, bu kadınların ve kocaların birbirlerine karşı vahşi batının ahlakını birbirine uygulamaları, iki tane köpek, efendim, gündeme geliyor.
2 milyon erkek evden uzaklaştırma cezası almış. Değerli kardeşlerim, gündem bile olmuyor. Şimdi buradan muhafazakar olanlara sesleniyorum. Eğer muhafazakarsanız, eğer dini vecibelere bağlıysanız, bu feminist muhafazakarlar, kadın hakları, bilmem neler, bunları bırakın Allah'ınızı severseniz. Kadının beyanı asıldır diyor. Ve bunu muhafazakarlık adına bunu efendim destekliyorlar. Peki o zaman Yusuf Sure-i Celilesi'nde Züleyha annemiz Yusuf Aleyhisselam'a iftira attı. Eğer kadının beyanı asıldır, esastır kabul edersek, o zaman haşa, sonsuz haşa, Yusuf Aleyhisselam'ı zina yapmış olarak kabul etmemiz lazım. Halbuki o kaçıyor, zinadan kaçıyor. O zamanın en güzel kadını, first lady'si, en güçlü kadın, en kuvvetli kadın yatağa çağırıyor ve 7 kapı kapatıyor, 7 kapıyı da kilitliyor ve gel diyor, her şeyimle hazırım sana diyor. Yusuf Aleyhisselam iffetini, hayasını, namusunu korumak için kapılara hücum ediyor. Bir bir açılıyor. Kapı açılıyor. Efendim, devrin azizi karşısında Züleyha annemizin kocası, senin namusuna tasallut edeni herhalde zindandır diyor. Açıkla diyor. Rivayetler çok. Çocuk dile geliyor. Eğer önden gömlek yırtıldıysa Züleyha suçlu, Yusuf suçsuz. Özür dilerim. Züleyha suçsuz, Yusuf suçlu. Yok, arkadan yırtıldıysa Züleyha suçlu, Yusuf suçsuzdur. Gömlek nereden yırtılıyor? Arkadan. Kaçıyor. Nereye koyacaksınız şimdi? Kadının beyanı asılmış, esasmış. Ondan sonra kocayı efendim evden uzaklaştırma cezası. Bunu halledemezsiniz. Vallahi halledemezsiniz. Billahi halledemezsiniz. Özünüze dönün. İslam'a dönün. Sünnet-i Resulullah'a dönün. Kur'an'a dönün. Allah'a dönün. Karı koca birbirlerine sabredeceksiniz kardeşim. Yokluğa da sabredeceksiniz, varlığa da sabredeceksiniz. Efendim, bir takım sıkıntılarınız olacak, dertleriniz olacak. Zaten bir araya gelmenizin ana gayesi ne? O hayatın sıkıntılarına, dertlerine, gamlarına, kederlerine, meşakkatlerine beraber göğüs germenizdir. Yoksa efendim ben evlendim. Ben seni gelmez olsaydım, gitmez olsaydım. Sanki dertten kaçınca dert bitecek. Bitmez. Bitmesi mümkün değil. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız, DAB ne demekmiş? Kadınlarla şakalaşarak, oynaşarak onların sıkıntılarını savmak erkeğin vazifelerinden. Tabii bunun tersi kadının da vazifelerinden. Üzüntülerini gidermek, zahmetlerini unutturmak gerekir. Vardın eve haliyle, ne yaptın ya, evde oturdun işte ya, öyle deme ya, öyle deme. Şimdi camiden çıkarken küçük Sabi camiye gelmiş. Yaramazlık da yapıyorlar tabii. Efendim o
başında görevli şikayet ediyor. İşte yaramazlık yaptı falan diye. Anne de seni diyor babana söyleyeceğim diyor. Efendim işte şikayet yaramazlık yapmışsın, şikayet edeceğim falan. Ben de dikkatimi çekti. Eğitimciyiz. Az buçuk eğitimden de anlıyoruz. Övmek gibi olmasın. Değerli kardeşlerim, dedim ki bu şekliyle hitap etmeyin. Çocuğunuzu tertip edin. Camiye gelmiş. Oğlum bana güzel camiye geldin. Bak Allah'ımızın kelamını okuyorsun. Bir daha sefere biraz daha rahat dur. Olur mu evladım? Olur mu yavrum? Babana da ben çok başarılı olmuş, okumuş böyle derim. Sen çocuğu seni şikayet ederim. Baba da bağır çağırsa tamam, çocuk daha camiye gelmez. Getiremezsiniz. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı eve girdiğin zaman ne yaptın ya, yattın oturdun iş diyeceğine Allah senden razı olsun. Evimi beklemişsin, süpürmüşsün, yemeğimi pişirmişsin, çocuğuma bakmışsın. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Hanımlar Allah rızası için şu dışarılardan ayaklarınızı kesin. Dışarılarda gezip durmayın. Zaruretinizin dışında sokaklara çıkmayın. Bütün planlar sizin üzerinizde planlanıyor. Bütün planlar. Kozmetik sanayi sizin üzerinizde. Estetik sanayi sizin üzerinizde. Efendim, tekstil sanayi sizin üzerinizde. Alışveriş sanayi sizin üzerinizde. Gelin evinizde, hepsi iflas edecek. Başta Siyonistler iflas edecek. Değerli kardeşlerim, söyleyin kocalarınıza, pazarınızı düşsün, efendim alışverişinizi yapsın veya beraber. Gücünüz neye yetiyorsa. Ama öyle değil kardeşim, öyle değil. Bakın göreceksiniz, eğlence sektörü bitecek. Göreceksiniz efendim tecavüz olayları bitecek. Göreceksiniz kavgalar bitecek. Göreceksiniz evleriniz huzur bahçesi olacak. Dinleyin ya, dinleyin. Biraz da bizi dinleyin ya. Niye dinlemiyorsunuz kardeşim? Popçuyu dinliyorsunuz, topçuyu dinliyorsunuz. Efendim, şunu dinliyorsunuz, bunu dinliyorsunuz. Ama iş hocaya geldim mi, alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Ondan sonra ne olacak peki değerli kardeşler? Ne olacak? Geçen bir hanımefendi telefon açıyor. Bir çıkıyor diyor, gece de gelmiyor diyor. Durmadan oyun, durmadan oyun. Allah'tan kork ya, senin çoluğun çocuğun yok mu ya? Kadın çalışıp erkeğe bakmayacak. Erkek çalışıp kadına bakacak. Değerli kardeşlerim. Ama bir bakıyorsun arkadaş, her yerde kadın istihdam edilmiş. Erkekler ne olacak? Bir de bizim Müslümanlar. Hocam ayaklarının üzerine dursun. Ekonomik özgürlüğü olsun. Yok ya. Evet. Şimdi bakın. Allah Resulü hanımlarıyla şakalaşıyor. Amel ve ahlaklarında onların seviyesini iniyor. Hatta rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz Ayşe validemize yarışıyor. Bir gün Ayşe onu geçti. Bazı günlerde o Ayşe'yi, bugün kazandığım zafer daha evvel kazandığın zafere karşılık olsun buyurdu. Yüce Peygamberimiz herkesten daha iyi hanımlarıyla konuşan ve şakalaşan kimseydi. Anladınız mı şimdi değerli kardeşlerim? Yani hanımlarınızla şakalaşın,
konuşun, muhabbet edin, birbirlerinizin yüzüne baktığınız zaman

Ki en güzel olan müminlerin nedir? İman yönünden kamil olanlarıdır. Eğer bir adam bu Resulullah'ı bu hadis-i şerife göre evde gattar, acımasız, onu kırıyor, bunu diyor. Ne var, ne oldun ya? Ne var? Babaysam yani Resulullah gibi baba ol. Ya arslan bile evladına nasıl ihtimam gösteriyor ya? Sana ne oldu arkadaş ya? Ama tabii burada ihtimam göstereceğim derken evlatlarınızın eğitimlerini de ihmal etmeyeceksiniz. Yani evlatlarınızın ben görmedim o görsün de bilmem ne yapsın da hikaye bunlar, hikaye. Çocuk 6 ay mevlidini ne bilecek Allah'ın seversen? 1 yaşındaki mevlidi ne bilecek? Allah akıl fikir versin. Ne buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Hayruküm hayruküm linisaihi ve ene hayruküm linisai. Sizin en hayırlınız, sizin en hayırlınız zevcelerinize en hayırlı olanınızdır. Yani hanımlarına karşı en hayırlı olan ben ise zevcelerim için hepinizden daha hayırlıyım. Resulullah söylüyor. Yani Resulullah söylüyor. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh sertliğine rağmen şöyle buyururdu. Müslüman kişiye aile efradı içinde çocuk gibi olmak gerekir. Ne zaman aile efradı onun yanındakini nafakayı isterse o zaman erkek olmalıdır. Anladınız mı şimdi? Nafakada erkek. Ama ailelerinde aralarında çocuk gibi olacak. Ondan ilgilenecek, ondan şakalaşacak, onun yanağını okşayacak. Efendim? Hanımına seni seviyorum diyecek. Hanımına karşı iltifatta bulunacak, ikramda bulunacak, ihtimamda bulunacak. Efendim üzüntüsü varsa üzülme hanım, ben buradayım diyecek ve hakeza ve hakeza. Ama siz bunlar yapılmazsa ne olacak? Kavga gürültü olacak. Lokman Hekim şöyle buyuruyor. Akıllı bir kişiye gereken hareket aile efradı içinde çocuk gibi olmak. Müslüman cemaatine katılınca erkek gibi olmak. Yani öyle dışarıda mülayim, efendim boynu eğik ama içeri girdiği zaman nasıl olsa hanımın sesi çıkmaz, çocukların sesi çıkmaz. Gattar mı gattar. Hadi oradan. Erkekmiş. Erkek müsbetteler sizi. Öyle olmayacaksın. Bu tarif edildiği gibi olursan erkeksin. Bu tarif edildiği gibi değilsen erkek müsbettesisin. Değerli kardeşlerim, bakınız Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle bir efendim İnnallâhe yebgalul ca'zeriyyil cevvaz. Allah muhakkak ki Allah ca'zeri ne demek, bu kaba, ve cevvaz ne demek, cimri olan bir kimseye buğz eder. Kaba, sapa. Çünkü bu haberin tefsirinde denildi ki ca'zeri aile efradına karşı sert ve merhametsiz olan kimsedir. Ca'zeri. Cevvaz ise çoluk çocuğunu hor görüp onlara karşı gururlu ve mütekebbir olan kimseye denir. Hadise verilen bu mana Kur'an'ın kalem sure-i celilesinden.

13. ayetinde zikredilmekte, Allah'ın sevmediği ve kendine itaat edilmemesini istediği kimseler arasında utul ne demek? Kaba kimseler de sayılmaktadır. Bundan murat da özellikle çoluk çocuğuna karşı dili bozuk ve kalbi kimselerdir. Buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anha buyurdu ki, neden bir bakire kızla evlenmedin ki sen onunla, o da seninle oynasın? Göçebe bir hatun ölen kocasını şöyle vasıflandırıyordu: Allah'a yemin ederim ki o kimse eve girdiği zaman güler yüzlü, çıktığında sükut ediciydi. Bulduğunu yer, kaybolanın nereye gittiğini sormazdı buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri, aile efradımızı hayırla yad olunmayı, hayırla muamele etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şimdi hanımlarımıza karşı çok iyi huylu olmak, onunla iyi geçinmek, insanların en hayırlısı, iyisi ailesine karşı iyi, çoluk çocuğuna karşı en faydalı olandır. Bundan dolayı kadının cihadı, evet hanımlar, cihad etmek isteyenler, öyle defaatle burada söylüyorum. Bak hanım kardeşlerim, evlerinizdeki evlatlarım diyeyim, yani evlatlarım diyeyim, bizim yaşımız 70'e geldi. 70'e geçiyoruz hicri olarak. Evdeki vazifelerinizi tamamlamadan ailenize karşı, çoluğunuza çocuğunuza karşı, kocanıza karşı vazifelerinizi tamamlamadan ne yaparsanız yapın, havada uçun, sohbet halkalarından çıkmayın, zikir halkalarından çıkmayın, bilmem ne hocanın peşinde devam edin, vallahi gideceğiniz yer cehennemin dibi. Hoca tarikata mı karşı? Haşa. Hoca efendim sohbetlere mi karşı? Haşa. Zikir halkalarına mı karşı? Haşa. Sen vazifeni yapmamışsın kardeşim. Farz namazı kılmamışsın. Efendim durmadan nafile kılmaya çalışıyorsun. Farzı kılmadın. Farz orucu tutmamışsın. İstersen bütün seneyi orucu geçin. Sen sevap kazanabilir misin? Hayır, azap kazanırsın. Senin üzerinde vazifen aile birliğini, aile dirliğini, evinin vazifesi, çoluğunun çocuğunun bakımı, kocanın hizmeti, vazifen o senin. Ha bundan vakit kaldı diyelim ki bir saat gidersin bir sohbete. Ama öyle yapmıyor bazı hanımlar. Biz haber alıyoruz. Ne yapıyor? Sabahleyin çıkıyor. Akşama kadar o meclis senin, o sohbet benim. Efendim bu dergahta hizmet, bu dergahta çay faslı, orada efendim kahve faslı. Ondan sonra bizim şeyh şöyleydi böyleydi. Senin evin çatır diyor, evin. Senin evin çatır diyor. Senin hakkın yok. Bu şekilde bir hayata hakkın yok. İlk önce evindeki vazifelerin, çocukların bakımı, kocanın hizmeti, geldiği zaman
aile huzuru istiyorsanız, değerli kardeşlerim, özür dilerim, geçen de anlattım. Hanımlar, sofra adabına dikkat edin. Öyle misafir takımı deyip de vitrinlerde onları sergilemeyin. Ya ne yapacaksınız? Yapacağınız şudur. O güzelim takımlarınızı kocanızla beraber, çocuklarınızla beraber, o dışarıdaki servis, bunları herkes biliyor. Bunları yapmayı biliyorsunuz. Yapıp onların gönlünü, gözünü, ruhunu eve bağlamak. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Namazını kılar, orucunu tutar, kocasına itaat eder, selametle cennete gider. Hadi buyur. Burada hadis-i şeriflerine buyuruyor. Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Hadi buyurun. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, yani siz siz olun, Allah'ınızı severseniz, böyle yapacağınız işleri bırakıp da yapmayacağınız işler peşinde koşup da ondan sonra da kendinizi mücahide kabul etmeyin. Mücahide zannetmeyin. Ama diyelim ki evde vazifemiz bitti. Bize birkaç saat vakit kaldı. O zaman kocanıza müracaat edeceksiniz. Falan yerde sohbet var. Gidebilir miyim? Efendim, şimdi mesela artık o gelip giderken yol emniyetin olacak. Şimdi mesela bize soruyorlar. Umre'ye yalnız gidilir mi hocam? E bunu niye soruyorsun ki bana? Yani bunu niye soruyorsun? Bu umre olarak sormayacaksınız bunu. Ya ne diye soracaksınız? Bir kadın 90 kilometre öte bir tarafa geçer mi geçmez mi? Bunu sorun ya. Umre'yi niye soruyorsun kardeşim? Umre'ye gadesin mi varsın? E bir bakıyoruz mesela Emir Sultan. Allah! Otobüs kadın. Kimse yok yanlarında. Erkek yok, kadınlar. E sen niye geldin kardeşim? E biz mübarek ziyarete geldik. E nereden geldin? Diyelim en kısa yeri söylüyorum. Eskişehir'den geldim. Gelemezsin. Senin mübarekliğin evin. Ha, yanında mahremin varsa gidersin. Hatta sizi söyleyeyim, buradan Bozüyük. 90'ı geçiyor. Oraya dahi gidemezsin. Sen niye bana umreyi soruyorsun ki zaten? Niye umreye indirgedin ki? Aa, bir bakıyoruz hanımlar, efendim tekne sefası. Ne yapıyorlar? Allah, denizin ortasında oynuyorlar ya. Ya sen denizin ortasında ne oynamasından bahsediyorsun? Allah muhafaza, Allah seni o şekliyle Titanik'e almadı mı Allah? Allah bile batıramaz dediler Titanik'e. Ne yaptı? Daha ilk seferinde Allah bir buzdağını yollayıverdi. Denizin dibini binlerce kişiyle boylattırıverdi. Amenna ve saddakna. Adam uçakta içki faslı içiyor ya. Uçak yahu, uçak. Bilmem ne, 1000 feet yukarıda, bulutların üzerinde. Gebelip gidecek haberi yok. İşçi servis istiyor adam. E işte haberlere şehitti. Fuhuş. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi çekinmeniz yok? Değerli kardeşlerim, bundan dolayı hanımlar, eviniz. Cihadınız eviniz. Evdeki işiniz size yetecek. Gezmek istiyorsanız kocanızla beraber, çocuklarınızla beraber. Yok efendim köfteci, yok efendim pideci, yok efendim dönerci, yok efendim bilmem ne kafe, bilmem ne çay salonu. Gidemezsiniz. Oturun evinizde. Aile huzurunu
Çünkü bizi aileden yıkmaya çalışıyorlar. Ailemizi parçalıyorlar. Parçaladılar. Küçülttüler. Kediler, köpekler anaların, babaların yerini tuttu. Koca koca mobilyaları sığdırdık. Analarımızı, babalarımızı evlerimize sığdıramadık. Bırak kendimiz bile sığamadık. Diyoruz. İnşallah yarınki sohbetimde bu mevzuya devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Mevlam aile birliğimizi, aile bütünlüğümüzü muhafaza eylesin. Tabii bu arada radyomuz Ekim ayında umre, bakın yani Allah izin ederse Ağustos ayımızda, ayın 10'unda zannederim, değerli Mesut hocamızın riyazetinde, başkanlığında, rehberliğinde bir umre. Ondan sonra inşallah Ekim ayında umremiz. Değerli kardeşlerim, eğer bu radyonun sesinin kesilmemesini istiyorsanız, hasreten istirham ediyoruz. Bakın hakikat, yani 200 bin liraya varan radyonun aylık masrafı var. Çalışanlar, aylık şeyler, o sohbete gelen efendim kimseler buradan para almıyor. Ama burada çalışanlar var. Kurban hizmetlerimiz var. Bu Kur'an-ı Kerim dağıtma hizmetimiz var. Bunun yanında su kuyusu açma hizmetlerimiz var. Bunun yanında ana kalem olarak efendim umre vazifelerimiz var. Gruplarımız hareket edecek. Hepinizi seferberliğe davet ediyorum. Etrafınızdakilerini Radyo Nida'ya, Kerem Karakuş Turizm'e ne yapın? Yönlendirin. Yapacağınız bu. Yoksa şimdi hadi oradan topladık, buradan topladık. Her ay emin olun bu radyonun en azını söylüyorum 200 bin lira. Mehmet de bakıyor. Oho diyor, daha yukarıda. Kendisi de el sallıyor değerli kardeşlerim. Malumunuz kirasıydı, çalışanlardı, elektrikti, efendim maliyeydi. Bunun yanında yayın ödemeleriydi falan filan. Yukarıda olduğuna göre ben 250 bin diyeyim. Yani buranın inanın masrafları var. Sizden biz Allah razı olun, dinlemeniz bile bize bir kârdır. Bundan dolayı umre ibadeti için, umreye gitmek için mutlaka radyomuzu arayın diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi. Kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: iklimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kamer tezkır ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi. Evet değerli dinleyiciler, şu cümleyi tevhidiye demiştik ya, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyül la yemutü biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. 11 kelimesi var demiştik şu cümleyi tevhidiyenin. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşarat, yani müjde var, işaretler var. Hem bir kelime-i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında, yani ismi azam mertebesini taşıyan bir cümle-i tevhidiye. Tevhid cümlesinin hangi kelimesine gelmiştik? 7. kelimesine değerli dinleyiciler. Yedinci kelime neydi? 7. kelime ve yumitü. Ne demek? Mevtü veren odur. Ölümü veren odur. Değerli dinleyiciler, şimdi bizi en çok korkutan nedir? Özellikle dünya sevgisi, yani bütün ömrünü, hayatını, bütün saatini, dakikasını, her şeyini, yani dünya hayatına verip de dünya için çalışanlara ölüm çok büyük bir tehlike onlar için. Çünkü öleceğini düşündüğü an her türlü dünyada sevdikleri her şeyden ayrılacağı aklına gelir. Eşinden, çocuklarından, malından, mülkünden, şanından, şöhretinden, makamından, mevkinden ayrılacağı için ölümden çok korkar. Hatta ölmek dahi istemez. Ama İslam dininde bizim inandığımıza göre ölüm o kadar güzel bir şey ki değerli dinleyiciler. Ya hayat. Hayat o kadar güzel, dünyaya geliyoruz. Dünyada her türlü nimetlerle karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz eğer dikkat edersek. Çocukluktan, gençlikten ve gençlik döneminde, ihtiyarlık döneminde kabre kadar çok büyük nimetler içinde yüzüyoruz, değil mi? Aynen öyle de. Doğarken, dünyaya gelirken, geldiğimizde her türlü nimetle karşılaştıysak, öldükten sonra da yani hayat vazifesinden terhis ediliyoruz. Bu Rabbimizin bize vermiş olduğu vazife bitti. Yani ruhlar aleminden geldik. Anne karnına çocukluk, çocukluktan gençlik, gençlikten ihtiyarlık derken kabre giriyoruz. İşte kabre girdiğimiz an dünyadaki bütün vazifelerimiz bitiyor. Yani her türlü vazife, ne gibi vazifeler varsa, namaz vazifesi, oruç, namaz ibadeti, oruç ibadeti, zekattır, ondan sonra maaşet, derdi maaşı, telaşesi, yani kısaca hayatta ne gibi karşılaşıyorsak hadiselerle, olaylarla, hepsinden terhis olmuş oluyoruz. Yani hep o vazifeleri yapmış, bitirmiş oluyoruz. Ve yani ölüm geldiği an hayat vazifesinden terhis ediliyoruz. Senin vazifeni yaptın. Sen dünyayı, Allah-u Teala Hazretleri diyor ki, seni ben dünyaya gönderdim, gerekeni yaptın, şimdi seni dünyadan

diyorum, ebedi hayata gönderiyorum. Yani fani dünyadan ben senin yerini değiştiriyorum. Peki fani dünyadan yerimi nereye değiştiriyorsun? Ebedi hayata. Fenadan ebede. Yani fani hayattan ebedi hayata Cenab-ı Hak bizim ne yapıyor? Yerimizi değiştiriyor. Yok etmiyor bak. Yok olmayacağız, kaybolmayacağız. Sadece fani dünyadan, şu geçici dünyadan ebedi hayata yerimiz değişiyor, mekanımız değişiyor. Dünyadan, şu fani dünyadan ebedi hayata gidiyoruz. Kısacası Allah'ın bize vermiş olduğu hizmetten, hizmetin külfetinden, meşakkatinden kurtulmuş oluyoruz değerli dinleyiciler. Ya kolay mı sabah namaz işte? Onun için namaz kılmayanlar sabah uykusunu, sabah namazına kalkmak kolay mı? O derin uykudan uyanıp sabah namazına kalkmak kolay değil. Ondan sonra akşam bir öğle namazı. Nefis ne yapıyor insanı? Diyor ki ya işte abdest biraz zor geliyor falan gibi. Ya insan imtihan oluyor yani bir nevi. Nefis ve şeytan namaz kıldırmamak için veyahut da ibadet ettirmemek için her türlü ibadetten bizi men etmeye çalışıyor. İşte hizmette, yapılan hizmette elbette ki külfet vardır, zahmet vardır. Ama zahmetin sonu rahmettir. İşte ne yapıyoruz dünyadan? Ölmekle ecel geldiği zaman hizmetten kurtulmuş oluyoruz. Her türlü hizmetten azat edilmiş oluyoruz. Yani ne demek? Şu fani dünyadan bizi Cenab-ı Hak ebedi hayat alıyor. İşte şu kelime değerli dinleyiciler. Hangi kelime? Ve yumitü kelimesi bağırır der ki ve yumitü insanlara bağırıyor. Yani can, böyle hayat taşıyan insanlara, cinlere, özellikle bizlere, özellikle insanlara, sizlere müjde. Hepinize müjde der dinleyiciler. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizden kimler dinliyorsa sizlere müjde. Ölüm öyle korkulacak şey değil. Cenab-ı Hak ölümü de yaratmış. Niçin? Fani dünyadan sizi ebedi hayata göndermek için yaratmış. Yani kısacası ölüm, değerli dinleyiciler, idam değil. Yani yok olmak değil. Hiçlik değil. Kısacası hiç olmak, yok olmak, fenaya gitmek, ondan dağılmak, sönmek, ebedi ayrılık değil esasında. Yokluk değil. Tesadüf de değil. Siz yani gelişi güzel bu dünyaya gönderilmediniz. Cenab-ı Hak gönderen biri var. Öyleyse belki nedir öyleyse ölüm? Ölümden korkmuyoruz bak. Ölüm bizim için fani dünyadan ebedi hayata bir değişiklik. Ebedi hayata gidiyoruz. Çünkü bütün peygamberler orada. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar bütün peygamberler orada. Evliyalar, asfiyalar orada. Ondan sonra İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Azamlar, Abdülkadir Geylani Hazretleri, daha bütün sahabeler, dört halife, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, kerramallahu vece, Hazreti Osman gibi mübarek zatlar hep o taraftalar. Öyleyse değerli dinleyiciler, ölüm, tekrar ediyorum, idam değil. Yani idam biliyorsunuz, dünyadan irtibatı kesmek. Nefesini kesip dünyadan ne yapıyorsunuz? Onun irtibat. Yani bu dünyadan tamam irtibatımız kesiliyor ama ebedi hayata bir yer değiştiriyoruz. Yani hiçlik değil, hiçe gitmek değil. Geçici bir hayata da gitmiyoruz. Ebedi bir hayata gidiyoruz. Dağılmak için değil, sönmeye değil, ebedi ayrılık için değil. Ne öylesi nedir? Nedir? Cenab-ı Hak tarafından, Fail-i Hakim tarafından, acici, merhamet edici olan Allah'ımızın, bizi yoktan var eden yaratıcımızın tarafından nedir? Bir terhistir. Vermiş olduğu vazifeyi yaptıktan sonra bu dünyadan gitmektir. Ama ceza almadan, askerde mesela diyelim 2 sene, 1 sene, 6 ay ne kadar askerlik yap, güzel bir şekilde komutanların gözüne girerek ondan sonra güzel bir şekilde vazifesini yaptıktan sonra terhis almak ne kadar güzel bir şey değil mi? Aynen öyle de bu dünyada Allah Rabbimizin bize vermiş olduğu emirleri, ibadetleri güzel bir şekilde yerine getirirsek bu dünyadan giderken rahat gideriz. Yani ölümü ölmeden evvel ölmek isteriz.

Severiz. Kabre gireriz. Ölmek isteriz. Nedir? Yani bir bu şeyden, külfetten, meşakkatten, ızdıraptan, hastalıktan, her türlü tehlikeden kurtulmaktır. Yani bu, düşünün, yangınlar var, afetler var, depremler var, açlık var, susuzluk var, zulüm var. Allah korusun. Yani mesela şu anda Müslümanları zulmediyorlar. Dünyanın her tarafında zulüm var. İşte o zulüm, soykırım mesela, Gazze'deki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz, bunlara zulüm ediliyor. İşte ama öldükleri zaman, şehit oldukları zaman bu külfetten kurtuluyorlar bir nevi. Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu vazife yapıyorlar mı? Onlar şehit olmak için ellerinden gelen vatanlarını savunarak şehit oluyorlar. İşte bu vazifelerini yaparak bu şu dünyadan tebdili mekan yapıyorlar. Rabbimin rızasını kazanarak ebedi hayata, yani ebedi taraf, saadet-i ebediyeye, ebedi saadet tarafına, vatanı asillerine gidiyorlar. Sevk olunuyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama giderken insan, eğer günahkar giderse, vazifesini eksik yapmışsa ne yapacak? İşte giderken korkacak. İnsanlar, korkan kişiler ne biliyor musun? Ölümden korkanlar kimler? Korkarız, hepimiz korkarız. Ama eğer gerçek manada Allah'ımızın emirlerini yerine getirmiş isek, namaz ibadetini mümkün mertebe, borcumuz yoksa oruç ibadeti, ondan sonra her türlü şöyle ibadetleri gözümüz önüne aldığımızda, ben bunların hepsini elimden geldiği kadar yaptım Allah'ım diye dediğimiz an, kalp rahatlığıyla, ruhumuzun böyle ferahıyla, ferahlı bir şekilde ölümü tercih edersek, bu sefer gülerek, yani ölümü severiz, kabri severiz. Ama eksik yapmışsak, amellerimizde eksiklik varsa, amelimiz gerçekten doğru dürüst Rabbimin rızasını kazanmamış isek, bu sefer o tarafa giderken korkarız. Yani ölümden değil de amelimizin eksikliğinden korkarız. Neye benzer? Mesela siz borçlusunuz. Bakkal veyahut da bakkala, markete borçlusunuz. Herhangi birine borçlusunuz. Ama cebinizde de para yok. Veyahut da sonra vereceksin, ama marketin önünden geçmek istemezsiniz. Veyahut da borçlu olduğunuz bir kişiye görünmek istemezsiniz, değil mi? Neden? Çünkü borçlusunuz. Aynen öyle de Rabbimin rızasını kazanmadan ölüm bize gelirse, işte o zaman korkuyoruz. Yani biz ölümden değil, amelimizden, yapmadığımız iş, amellerimizden dolayı korkuyoruz ölümden. Yoksa neden korkalım? Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh daha ölmeden evvel ölmek istemiş. Hatta kabir kazdırmış, girermiş, tefekkür edermiş. Netice buraya gireceğim dermiş. Ölümü seveceğiz derdi dinleyiciler. Yani ölüm yokluk değil, hiçlik değil, idam değil, ondan sonra geçici değil, dağılmak değil, sönmek değil. Nedir öyleyse ölüm? Cenab-ı Hak tarafından bir verilmiş olan vazifeden, vazife yapıp gitmektir. Terhis olmaktır. Bir askerin terhis olması gibi. Mekanımızın yani dünya değil de ahiret hayatı başlanması demek. Dünya hayatımız bitiyor, ahiret hayatı başlıyor. Yani bir tebdili mekan, mekanın değişmesidir. Asıl vatanımıza bir sevkiyattır, bir yolculuktur. İşte %99 sevdiklerimizin, az önce de bahsettim ya, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün ehli imanın, sevdiklerimizin ve peygamberlerin, evliyaların, asfiyaların, sahabelerin gittiği, toplandığı yer. İşte oraya bir buluşma kapısı. Kabir, ölüm nedir? Onlara kavuşma kapısı. Yani kabir öyle, onlara kavuşmaktır. Ahbabımıza, sevdiklerimize kavuşmaktır ölmekle. Dedelerimiz, nenelerimiz neredeler? Değil mi? Ölümü bu şekilde düşüneceğiz. Kısacası değerli dinleyiciler, yani onların zevalleri bizleri incitmeyecek. Yani değerli dinleyiciler, ölmek olabilir. Yani zamanla annemize, babamıza, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize, Rabbim
her bütün sevdiklerimize hayırlı uzun ömür versin inşallah. Amin deyin. Ama hayırlı uzun ömür diyoruz bak. Hayırlı uzun ömür versin inşallah. Sevdiklerimize, annemize, babamıza, sevdiklerimize, evlatlarımıza, bizlere Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömür versin. Ama onların gitmesi bizleri incitmesin. İsyan etmeyelim. İsyan etmeyelim. Onlar nedir bu dünyaya? Vazife için gelmişler. Vazifesi biten insanlardır. Bu annemiz de olabilir, babamız da olabilir, sevdiklerimiz de olabilir. Ya en yakınımız da olabilir. Niye, neden gelmişler dünyaya? Vazife için, ibadet için gelmişler. İbadetleri bitmiş, vazifeleri bitmiş. Cenab-ı Hak diyor ki siz fani dünyadan öbür tarafa geçin, burada sizin işiniz bitti, korkmayın diyor. Yeter ki imanla kabre girerseniz hiç korkmayın. İşte o zaman imanla kabre giremezsek korkacağız. Veyahut da amelimiz az ise, bu dünyada Allah'ın emirlerini gerektiği şekilde yapmamışsa korkacağız. Yoksa neden korkalım? Öyleyse değerli dinleyiciler, şöyle bir cümle var, bunu herkes ezberlesin. Güzel bir kelime, güzel bir cümle. Madem o var, her şey var.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. 9. kelimeye geldik. Biyedihil hayr. Ne demek bu biyedihil hayr? Manası şu değerli dinleyiciler, her hayır onun elinde. Yani bizim yaptığımız, sizlerin hepimizin yaptığı hayır, ne yaparsak yapalım, onun elinde. Yani her yaptığımız hayrat, hayırlı işler onun defterine geçer. Ne yaparsak yapalım. Sadaka verdik, zekat verdik, yardım ettik misal. Ondan sonra umreye gittiniz, hacca gittiniz, sevaplar, ya anneniz babanıza hizmet, her şey onun defterine geçer. Yani her hayır onun elinde. Her işlediğimiz güzel amel aklınıza niye geliyorsa, insanlara hayrun nas men yenfe'un nas, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kedilere, köpeklere yolda mesela su vermek, hele bilhassa bu zamanda sıcaklarda herkes kapısının önünde veyahut da bir sular versin, yemekler versin, gerçekten onlar da canlı. Yani bu amel-i salih, salih bir amel demek. Güvercinler, kuşlar var mesela gibi. Her yaptığımız hayırlı işler, ondan sonra mesela Çat'ta cami yapılıyor, ondan sonra kurban kesiliyor Afrika'da. O insanlara buradan mesela kurban kestiriyorsunuz, onun etinden istifade ediyorlar. Yani her işlediğiniz amel-i saliha, salih ameller aklınıza ne geliyorsa onun yanında kaydedilir değerli dinleyiciler. Bir gün size anlatmadan geçmek istemiyorum. Adamın bir tanesi rüyasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı görüyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sen falan kişiyi umreye götüreceksin. Allah Allah. Kalkıyor, yanıyor. Bu rüyadır diyor, yatıyor tabi. Neyse ikinci gün aynı şekilde yine rüyayı görüyor. Neyi anlatacağım burada? Neticeyi çok iyi dinleyin değerli dinleyiciler. İkinci gün aynı rüyayı yine görüyor. Diyor ki falan kişiyi sen umreye götüreceksin diyor. Yine rüya oldu. Rüyada diyor ki Allah, iki defa gördüm. Gitmiş bilge bir zata, bir alime, yani rüyayı güzel yorumlayan bir alime soruyor. O diyor ki eğer üçüncü defa aynen aynı rüyayı görürsen bu emirdir. Sen o zatı umreye götüreceksin diyor. Gerçekten de üçüncü defa aynı rüyayı görüyor. Diyor ki rüyada sen falan şahsı falan kişiyi umreye götüreceksin. Varıyor adama, selamun aleyküm, aleyküm selam. Diyor ki arkadaş ben seni üç defa seni umreye götürmem için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üç defa rüyamda gördüm. Seni ben diyor umreye götüreceğim. Götüreceğim. Yalnız adam diyor ki ben müsait değilim diyor. Ben gidecek halde değilim. Ben namaz kılmıyorum diyor. Oruç tutmuyorum diyor. Zekat vermiyorum. İyi dikkat edin buraya. Aynı zamanda alkol de kullanıyorum diyor. Ya ben nasıl sen beni diyor umreye götüreceksin? Neyse gel git bir zaman sonra ikna ediyor. Bunlar beraber umreye gidiyorlar. Umreye gittiklerinde değerli dinleyiciler, Medine'de tabi ziyarete gidiyor. Medine'de bir defa gittikten ikinci defa diyor ki hayır sen gelme diyor, ben giderim. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret ederim. Gerekeni yaparım. İşte onun umrenin şartlarını dualarını öğrettikten sonra Kabe'ye geçiyorlar. Mekke'ye geçiyorlar. Mekke'de Kabe'yi tavaf ederken ona bir kere gösteriyorlar. İkinci defa hayır diyor. Yine ben gider Kabe'de tavaf ederim. İbadetimi yaparım. Gelmeyin siz, ben diyor giderim yalnız başıma. Ve bu umreye götürdüğü şahıs Kabe'de vefat ediyor değerli dinleyiciler. Tabii vefat ettikten sonra onu orada defnediyorlar. Umre bitiyor. Memlekete Türkiye geldikten sonra doğru hemen bu kişinin, vefat eden kişinin ailesine, eşine, dostuna, özellikle de eşine bir şeyler soruyor. Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şahısla neden ilgilendi? Neden? Bunun diyor çok büyük bir sebep var. Bunda bir hikmet var. Tamam gitti elhamdülillah. Umre'de namazını kıldı, ibadet, tövbe istiğfar etti. Nasuh tövbesi yaptı ama vefat etti. Kabe'de gelmedi. Bunun burada Umre'ye gitmesinin bana Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın emretmesi, bu zatı sen Umre'ye götüreceksin demesi de bir hikmet var diyor. Kadıncağız diyor ki biz bilmiyoruz. Namaz kılmazdı, oruç tutmazdı falan filan. Hayır diyor, bir hikmet var. Sonra diyor ki ya şu ileride bir diyor ihtiyar bir kadın var. Giderdi ona hizmet edermiş. Evini temizler, ocağını yakar, sobasını yakar, ihtiyaçlarını giderir. O ihtiyar kadınla ilgilenirmiş. Bak dikkat edin. Her işlediğiniz amel-i saliha yanında kaydediliyor ya. Her yaptığınız hayrat Rabbimin defterine geçiyor ya. Her hayır onun elinde ya. İşte bu zat, bu kişi umreye gitmeden önce o kişiye, o ihtiyar annemize, ihtiyar hacı teyzeye hizmet ettiği için Cenab-ı Hak onun yaptığı hizmeti kaydediyor. Ameli saliha. Biyedihil hayır. Yani her hayır onun elinde. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçiyor ya, işte bu zatın da bu kişinin de yapmış olduğu bir güzel amel. Amelden Rabbim razı oluyor ve onu evine davet ediyor. Evine, Kabe'ye davet ediyor. Allahu Ekber davet ediyor. Ve orada tövbe istiğfar ediyor. Nasuh tövbesi yapıyor ve Rabbime kavuşuyor. İşte demek ki değerli dinleyiciler, bir şey yaptığımız zaman, hatta şöyle bir atasözü vardır. Sen iyilik yap, denize at. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir, yaratıcı bilir. İşte bak dikkat edin, o kadın nasıl dua etmiş. Hiç kimsenin görmediği, bilmediği yerde gidiyor, ona hizmet ediyor. Evini temizliyor, ondan sonra ocağını yakıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Cenab-ı Hak ondan razı olmuş. Onu da evine davet etmiş ki günahlardan sığırılsın, günahlardan affetsin, tövbe istiğfar etsin diye tertemiz bir şekilde huzuruna alıyor. İşte değerli dinleyiciler, biyedihil hayır. Şu kelime cinlere, insanlara, sizlere, bizlere bağırıyor, nida ediyor. Radyomuzun ismi de nida ya. Nida, yüksek sesle bağırmak manasında. Seslenmek. Cinlere, insanlara bu kelime biyedihil hayır kelimesi nida ediyor, müjde veriyor. Size, bize, hepimize, bütün alem İslam'a, bütün insanlara, cinlere müjde veriyor. Dikkat edin, müjde veriyor. Diyor ki ey biçareler, çaresiziz, öleceğiz. Haydi bakayım ölmem diyen var mı? Dünyanın sultanı da olsa, bütün güçler elinde de olsa ölecek. Öleceksin, öleceğiz. Çaresiziz yani, çaresiz. Ölüm var. Ölüm var. O zaman bizler, işte bu kelime diyor ki ey biçareler, çaresiz insanlar, cinler. Mezaristan'a göçtüğünüz zaman ki göçeceğiz. Hepimiz de Mezaristan'a göçeceğiz. Göçmem diyen var mı? Mümkün mü? İşte Mezaristan'a göçtüğümüz zaman, Mezaristan'a girdiğimiz zaman, kabre girdiğimiz zaman şey yapmayacağız. Telaşlanmayacağız. Yani eyvah, malımız harap oldu. Arkada mallar var ya, gayrimenkulleri var, daireleri var, arabası var, yatı var, katı var, var da var. Gayrimenkulleri var, ondan sonra gayrimenkulleri var. Diyelim ki her yerde istediği şekilde, hareket edecek şekilde imkanı var. İnsan eğer kabre, bir insan hayır yapmışsa, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak işler yapmışsa, hayır hasenat peşinde koşmuşsa, eyvah malımız harap oldu demeyin. Demeyin. Çünkü sizin malınız nereye gitti, ne yaptın hepsi yazan biri var. Onun defterine geçiyor. Her yaptığınız hayır onun defterine geçiyor. Her işlediğiniz güzel ameller, insanlara yaptığınız hizmetler, ondan sonra ne bileyim yani gariplere, ondan sonra yetimlere, gariplere, yolda kalmışlara, kimsesizlere elbette yardım etmişseniz, o malınızdan mülkünüz, malınızın mülkünüzün zekatını vermişseniz, eyvah malımız harap oldu demeyin. Boşa çalıştık demeyin. Bu dünyaya geldik, boşu boşuna çalıştık, geldik demeyin. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip ümitsizliğe düşmeyiniz. Düşmeyiniz çünkü değerli dinleyiciler, sizin her şeyiniz, bizim her şeyimiz muhafaza ediliyor. Şöyle kabul edin, mesela ben canlı yayın diyelim, düğmeye bastık, karşıda ekran var, kamera var, düğmeye bastık, sen ne yaparsan yap, Allah dedin kaydediliyor, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedin kaydediliyor, insanlara yardım ederken kamera var ya, her şey kaydediliyor. Yaptığınız hizmetler, ettiğiniz ubudiyetler, hizmetler, konuşmalar, her şey kaydediliyor. Ama bu tarafta eksiler, artılar kaydedildiği gibi eksiler de kaydediliyor. Yaptığımız günahlar, işlediğimiz her türlü kötülükler, insanlara yapılan zulümler, onlar da kaydediliyor. Çünkü Cenab-ı Hak ruhlar aleminden itibaren bizim her şeyimizi ölünceye kadar her şeyimizi meleklere kaydettiriyor. Kiramen katibin. Kiramen katibi melekler kaydediyor hep. İşte hatta şöyle, bizde bir tolerans var. Müminlere, Müslümanlara bir ne diyelim? Mesela Cenab-ı Hak iyilik yaptığı zaman hemen yazdırıyor. Kiramen katibi meleklerine kötülük ve günah işlemişsek, kötülük yapmışsak hemen yazdırmıyor. Ne zaman tövbe eder? Belki tövbe eder. Belki ondan sonra ondan o şey kötülükten pişman olur. Yani yatıncaya kadar, uyuyuncaya kadar meleklere şey veriyor. Emir veriyor. Diyor ki yazmayacaksın. Ne zaman uyudu, unuttu. Yani uyursa o zaman yazacaksın. Yazılacak diyor. O zaman zarfında belki tövbe istiğfar eder, belki pişman olur işte yani. Bak dikkat et, burada bir tolerans var. Müminlere, Müslümanlara, bizlere. Öyleyse değerli dinleyiciler, her amelimiz yazılıyor. Her hizmetimiz kaydediliyor. Bu dünyada kaydediliyor. Hizmetimiz kaydediliyor. Amellerimiz yazılıyor. Öyleyse niye yazıyor Cenab-ı Hak? Niye kaydediyor? Neden mi? Niçin mi? Çünkü hizmetimizin mükafatını verecek de ondan. İşte sen şunu şunu yaptın, bunu karşını alacaksın. Bunu yaptın, bunun cezasını alacaksın. Yani hizmetimizin mükafatını verecek. Hatta ne diyor? Bir kişi sizin vesilenizle Rabbimi tanısa, Müslüman olsa, imana gelse, hakiki imanı elde etse, sahralar dolusu kırmızı koyun, fakirlere vermekten daha evladır. İşte yani o kadar yapılan hizmetler var ki, bir kişiyi kurtarmak, insanlara hizmet etmek, hayrun nas, men yenfe'un nas, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır, vatana, millete, memlekete hizmet etmek, nöbet tutmak, asker, vatanı korumak, her şey ayrı bir sevap, ayrı bir karşılığı var. Yani her hizmetimizin mükafatını vermek için Cenab-ı Hak kaydettiriyor, kiramen katibin meleklerine kaydedin diyor, kulumun her şeyini kaydedin. Günah işlediğim zaman hemen kaydetmeyin diyor. Belki tövbe eder. Belki pişman olur. Hemen kaydettirmiyor ama iyilik yaptığımız iyilikler hemen kaydettiriyor. Öyleyse her hayır elinde onun, her hayır onun elinde. Ve her hayır yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal, Celal sahibinin Allah, Rabbimiz, bizi yoktan var eden, besleyen, büyüten Allah bizi ne yapıyor? Celbediyor. Yani sevk ediyor, sevk. Her zaman söylüyorum. Yani bunu ezberlemek mahiyetinde. Ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten ihtiyar. Bak bir yerde sevk ediliyoruz. Durmuyoruz ya. Aynı şekilde çocuk doğduk, çocuk olarak kalmıyoruz. Büyüdük. Genç olduk. Gençlikten hemen yaşlandık, ihtiyarlandık. Ve ondan sonra kabir, işte Cenab-ı Hak bizi ne yapıyor? Celbediyor. Bir yere sevk ediyor. Nereye? İşte yer altında. kabirde geçici olarak duracağız değerli dinleyiciler. Bunu kesinlikle yani hafızamıza yazalım. Bir tarafa kaydedin, not edin. Yer altında yani kabirde geçici olarak kalacağız. Yer altında muvakkaten duracağız. Geçici yani geçici olarak duracağız. Sonra Cenab-ı Hak bizi haşredecek. Yaratacak. Dünyaya gönderdiği gibi nasıl dünyaya gönderdiyse kabirden sonra da bizi yaratacak, haşredecek. Haşretme sebebi değerli dinleyiciler, haşrettikten sonra bak dikkat edin sonra huzuruna aldıracak. Sırattan sonra mizandan sonra huzur-u ilahi, sonra hepimizi huzuruna aldıracak. İşte vefat edenlere, ölüm geldiği zaman ölenlere diyoruz ki ne mutlu sizlere ki, ne mutlu bizlere ki, yani ölecek olan hepimize, ya hepimiz öleceğiz. Ne mutlu o ölen kişilere ki, bu dünyada kabre girenlere ki, hizmet vazifeleri bitti. Bitti. Namaz kılmak bitti, oruç tutmak bitti, zekat vermek bitti. İnsanlara, yani anneye babaya, her şey bitti. Değerli dinleyiciler. Bittiyse ne yapacağız? Öyleyse ya ne mutlu o kabre girecek olanlara, yani eceli gelenlere ne mutlu diyoruz değil mi? Ne mutlu. Cenab-ı Hak bizi orada geçici olarak durduracak, sonra huzuruna aldıracak. Hizmetimizi ve vazifemizi bitirdiğimiz anlaşılıyor. Yani ölen şahsın, ölen kişilerin, annemizin, babamızın, sevdiklerimizin, hepimizin, bizlerin, ya işte hizmet beşakkati bitti, vazifemiz bitti, zahmetimiz bitti. Öyleyse ne yapıyoruz? Rahata ve rahmete gidiyoruz. Orada namaz kılmak istersen kılar. Namaz kılmak yok, oruç tutmak yok. Yok da yok. Her şey bu dünyada. Ha orada tamamen Rabbimin huzurunda, o bostan-ı cinan dediğimiz cennet bahçelerinde eğleneceksiniz. Her türlü Rabbimi müşahede edeceksiniz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla sohbet edilecek. Peygamberlerle sohbet edilecek. Sohbetin ayrı bir feyzi var. Rabbimi görmenin ayrı bir feyzi var. Cennetin 1000 senesi Rabbimi şöyle bir saat müşahede etmek daha da güzel. Dünyanın 1000 senesi cennetin 1 saatine kafi. Öyle bir hayat, yani rahata ve rahmete gidiyoruz değerli dinleyiciler. Rahata ve rahmete gidiyoruz. Kabre girmekle kaybolmuyoruz. İdam olmuyoruz. Hiç yani yok olmuyoruz. Rahata ve rahmete gidiyoruz. Çünkü zahmetimiz bitti. Hizmetimiz bitti, vazifemiz bitti. Eğer güzel hizmet etmişsek, güzel vazifemizi doğru dürüst yapmışsak mükafat almaya gidiyoruz. Yani hizmet meşakkatimiz bitti. Bitti, her şey burada. Esnaflar mesela şimdi düşünüyor. Bugün esnaflar şimdi ellerindeki ürünler bitti. Tekrar ürün alacaklar, çek verecekler, senet verecekler, nakit verecekler, verecekler de verecekler. Yani karşı bir bunlar nedir? Bir sıkıntı. Ha veremedi. İflas var, şu var, bu var. İşte bu kabirden sonra o işler yok. Yok. Yani hizmet meşakkatı bitiyor. Nereye gidiyoruz? Eğer güzel hizmet yapmışsak, vazifemizi güzel yapmışsak, ücret almaya gidiyoruz. Değerli dinleyiciler, ücret almaya gidiyoruz. Değil mi?

Evet işte. Öyleyse Kadir-i Zülcelal, her şey gücü yeten Allah ve hu ala kulli şeyin kadir. Elbette değerli dinleyiciler, sizin de bizim de hepimizin de bir netice-i hayatımız var. Yani ruhlar aleminden ölene kadar, kabre girene kadar bir hayatımız var. Nasıl bizi muhafaza etti, kabirde de ne yapacak? Geçici olarak durduracak ve huzuruna aldıracak ve hizmetimize pek kesretli bir surette ne verecek? Mükafat verecek değerli dinleyiciler, mükafat. Yani eğer güzel hizmet etmişsek amenna, nurun ala nur. Güzel hizmet etmemişsek Allah korusun, cefa ender cefa, cefa içinde cefa. İşte diyoruz ki herkesin bir hayatının neticesi kabirde noktalanıyor ama kabirden sonra da ebedi hayat başlıyor. Ruhlar aleminden anne karnından karnına düştüğümüz an hayat başladığı gibi, yani ruhlar aleminden sonraki anne karnı bizim kabir gibi. Yani dünya ile ruhlar alemindeki aradaki şey anne karnı kabir gibi. Kabir. Bak oradan hemen doğduk, dünyaya geldik, vazife başladı. İşte dünyada, ondan sonra ruhlar alemi de bu dünya alemi, geçici dünya. Burada da belli bir hayat sürüyoruz. Bu hayatımızın bir neticesi var. İyi veyahut da kötü, eksi veyahut da artı. Eksiler olursa çok kötü, artılar olursa elhamdülillah diyeceğiz. İşte Cenab-ı Hak bizi böyle hayatımızı muhafaza etmiş. Ve kiramen katibin meleklerine her şeyi yazdırmış, kaydettirmiş. Bi yedihil hayır, her hayır onun elinde. Her hayır yapabilecek, verecek zat nedir? Olur. Öyleyse ey biçareler, mezar istana göçtüğünüz zaman eyvah, malımız harap olup sahibi seba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her amelinizin karşılığını verecek bir ücret ve pek kesretli bir surette mükafat vardır. Öyleyse ne yapacağız değerli dinleyiciler? Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek gireceğiz Allah'ın izniyle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuşlar. dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
8: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
9: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde. Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
10: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
8: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken

Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

0: Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine döneminden bahsedeceğiz. Tabi Medine döneminden bahsetmeden önce Umre'ye gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. 11 Ağustos'ta inşallah bir kafilemiz kutsal yolculuğa çıkacak inşallah. O kafileye katılmak isteyenler acele etsinler. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. 14 günlük ve 20 günlük olarak inşallah 14 günde gitmek isteyen olur. 20 gün için gitmek isteyenler varsa hemen acele etsinler. Pasaportları var ise, ellerindeyse bekletmesinler. Hemen ben Radyo Nida ile ve Radyo Nida'daki hocalarla ben gitmek istiyorum, Radyo Nida güvencesiyle gitmek istiyorum diyorsanız gelin hemen kayıtlarınızı yaptırın inşallah. Sizleri gönderelim. Ne dersiniz? Belki de yeni gidiyorsunuzdur. Daha önce gitmiş de olabilirsiniz ama yeni. Sanki 10 defa da gitseniz, 100 defa da gitseniz ilk defa gidiyor gibi insana bir heyecan veriyor değil mi değerli dinleyiciler? Ki ilk etapta Medine'ye gittiğimizde gidersek inşallah gidilirse iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ne yapacağız? Vazife başında görüp ziyaret edeceğiz. Ona selam vereceğiz. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı ziyaret edeceğiz. Selamımızı vereceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, çünkü bunlar yan yanalar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vazife başında görüp onu ziyaret ederken onun böyle bütün güzellikleriyle, ahlakının güzelliği, kendisinin güzelliği, her şeyette güzelliği karşımıza gelecek, gözümüze gelecek, gözümüzün önüne gelecek. Esselamu aleyküm ya Resulallah, esselamu aleyküm ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin diyerek ziyaret edeceğiz inşallah. İşte bu belki de 40 sene, belki de 50 sene, belki de 20 senedir hasretini çekiyorsunuzdur. Gitmeyenler için konuşuyorum. Gidenler ise belki birkaç sene önce gitmişsinizdir. 10 sene önce gitmiş olanlar var, olabilir. 5 sene önce gitmiş. Yine hasret içinde ne yaptı? Yanıp tutuşuyorsunuzdur. İşte bu hasreti gidermek istiyorsanız 11 Ağustos'ta Umre grubumuz var. O kafileye katılın. O nurlu kafileye katılın diyoruz değerli dinleyiciler. Yani ısrar ediyoruz. İsrar etme sebebimiz şu. Mübarek mekana gidiyorsun. Mekanlara niye ısrar etmeyelim ki? Burada Medine'de 1'e 1000 kazanacaksınız. Bütün ibadetleriniz 1'e 1000 olacak. Mekke'de, Kabe'de 1'e 100 bin olacak. Neden ısrar etmeyelim ki? Gidin, kazanın. Ondan sonra sevaplar kazanın. Dualar edin. Umreler yapın. Tavaflar yapın. İnşallah yapacağınız dualar kabul olur. Bizlere de dua edersiniz. İşte diyoruz. Ve sizleri bu kutsal yolculuğa, bu kutsal davete yani icabet etmenizi istiyoruz, istirham da ediyoruz. Buyurun diyoruz, gelin, ellerinizde pasaportlarınız hazır ise değilse hemen müracaat edin. Nüfus müdürlüğü, yani bulunduğunuz ilçe nüfus müdürlüklerine gidiyorsunuz, müracaatınızı yapıyorsunuz. 3 gün sonra pasaport size elinize geliyor değerli dinleyiciler. Basit, yani pasaportu çıkarmakla zor bir şey değil. Öyle bir zatı ziyaret edeceğiz ki değerli dinleyiciler, onu biraz tanımak lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, tanıtmalıyız. Yani ziyarete gidiyoruz neticede. Ki öyle bir zat ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, şöyle düşünelim. Sat-ı arz, yeryüzü bir mescit olarak kabul edin. Yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrab, Medine bir minber. O bürhan, açık delil olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imam. Nerede? Mekke'de. Bütün yani bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip hitap ediyor. Nerede? Medine'de. Böyle bir zat. Bütün, yani Mekke'de bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep öyle bir topluluk var ki, öyle bir topluluk toplanmış ki peygamberler bir arada, asfiyalar, büyük evliyalar bir arada, ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlerin ve evliyaların ve asfiyaların toplandığı o topluluğun serzakiri, başkanı da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte böyle bir zatı ne yapıyoruz? Ziyarete gideceğiz inşallah. Hüsnü siret, İçi güzel, dışı güzel, her şeyle mükemmel bir zat. Elinde mucizuma bir kitap, Kur'an-ı Kerim. Dilinde hakaiki aşina bir hitap. Durmadan hep doğruyu söyleyen. Yani doğru, hakkı konuşan, söyleyen. Festakım kema ömürte emir olunduğu gibi dost doğru olan bir zatı ziyarete gideceğiz. İşte gelin bu kutsal yolculuğa, bu nurlu kafileye katılın diyoruz.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
0: Değerli dinleyiciler, şimdi ziyarete gideceğimiz iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminden biraz bahsetmek istiyorum. Medine dönemi Mekke'de, biliyorsunuz, Mekke'den Medine'ye giderken müşriklerin işkenceleri dayanılmaz hale gelince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabına gizli gizli hicret etmelerini söyler. Bunu öğrenen müşrikler yalnız kalan Peygamber Efendimiz'e suikast planladılar biliyorsunuz. Her kabileden bir genç gelip aynı anda saldıracak. Kimin öldüğü, kim murdiye gidecek manasında. 100 kişi geliyor, 100 tane genç. Hepsi bir anda yani planları, projeleri bu. Suikast. Her kabileden bir genç gelip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a saldıracaklar. Böylece Allah Resulü'nün yakınları bir hak iddia ettiklerinde bütün kabileleri karşılarında bulacaklar güya. Onların planı o. Onlar o şekilde düşünüyor. Ama Allah'ımızın planını, bu şeyini düşünemiyorlar. Yani tuzak ama Allah'ımızın tuzağı da çok farklı. İşte böylece Allah Resulü'nün yakınları bir hak iddia ettiklerinde bütün kabileleri karşına alamayacaklarını düşünerek aynı anda hücum edip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürtmek istiyorlar. Bu esnada Cenab-ı Hak da ne yapıyor? İşte bak, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e hicret emrini veriyor. Yani hicret etmesini emir buyuruyor. Hicret et ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçeyi çağırıyor. Üzerinde bulunan emanetleri yerlerine teslim etmesi için yerine vekil bırakıyor. Geldi Cebrail aleyhisselam, haber verdi. Onlar ne planlıyordu? Peygamberimizi suikast yapacaklar. Her kabileden bir genç gelip aynı anda saldıracaklar. İşte hak dava ettiklerinde bütün kabileleri karşılarına alamayacağı için böyle bir plan. Ama Rabbim de haber verdi. Peygamber Efendimiz'e hicret etmesini Cebrail aleyhisselam'a gönderdi. Peygamberimiz hemen Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu ve şey çağırıyor. Üzerinde bulunan emanetleri yerlerine teslim etmesi için yerine vekil bırakıyor. Bak düşün, esasında vermeye de bilir. Çünkü öldürmeye geliyor onları ya. Peygamberimiz yok etme haşa sümme haşa. Öldürmeye geliyorlar. Onların verdikleri emanetleri de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali, bu emanetleri yerlerine teslim etme. Teslim et. Seni diyor vekil bırakıyorum. Çünkü Mekke'de kıymetli bir eşya olup da sıddıkını ve emirliğini bildikleri için Peygamberimizin güvenilir olduğu için, doğru olduğu için, güvenilir olduğu için, yani emin olmasından ne yapıyorlar? Tamamen kendiler emin oluyorlar. Peygamberimiz Muhammedül Emin ya, Muhammedül Emin'den kendileri, biz buna inanıyoruz, güveniyoruz, eminiz. Allah Resulullah aleyhissalatü vesselam'a emanet etmeye kimse yoktu. Herkes peygamberimize emanetlerini, kıymetli eşyalarını teslim ediyorlardı. İşte o gece müşrikler, değerli dinleyiciler, her kabileden bir genç, ondan sonra yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evini sarıyorlar etrafını, fakat Allah'a tevekkül ve teslimiyeti sonsuz olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hiç tereddüt yok, korku yok, endişe yok, telaş yok, öyle bir şey yok Peygamberimizde. Bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpiyor ve Yasin suresinin ilk ayet-i kerimelerini okuyarak aralarından süzülüp geçiyor, onu hiçbiri göremiyor. Bunu anlatmıştık size. Sevir Dağı'na gidiyor. 3 gün kalıyor. Daha sonra bir hafta yolculuk oluyor. Medine'ye geliyor. Medine'deki döneminden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki 13 yıllık irşat gayretlerinden sonra Medine'ye hicret ediyor. Hicret etmiş oluyor değerli dinleyiciler. İşte Medineli Müslümanlar olan Ensar, şimdi Medine'de olanlar Ensar oluyor. Çünkü Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar ya, Ensar, muhacirler Mekke'den gelenlere, onlara da muhacir deniyor ve yardım ediyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den göç ederek gelen muhacirleri birbirleriyle kardeş ilan ediyor. Ensar, muhacir kardeşlerine mal beyanında bulunarak, benim şu kadar malım var, hile hurda yok. Diyor ki, kardeşine hesap veriyor. Diyor ki, benim şu kadar malım var diyor. Medine'deki bir Müslüman, yani mal beyanında bulunuyor. Diyor ki, benim bu kadar malım var. İşte malım, al, yarısı senin olsun diyor. Diyorlar işte, kardeşlik bu. Karındaşlık yok ha. Allah'ı bir, peygamberi bir, ondan dini bir, ondan itikad, her şeyi bir olanla birbiriyle kardeş oluyorlar ve malının yarısını alıyorlar. İşte değerli dinleyiciler, Ensar böyle mal beyanında bulunarak, benim malım bu kadar, kardeşim al yarısı senin olsun diyorlar ya, iman bunu dedir diyor. İman varsa imkan da vardır. Ama muhacirler buna karşılık ne diyorlar biliyor musunuz? O muhacir ona kardeşleri, birer kanaat hazinesi haline gelen o muhacirler de hemen saldırmıyorlar. Ha, yarışta benim olsun demiyorlar. Hoşlarına gitmiyor. Ne diyor? Onlar ne diyor biliyor musunuz? Malın ve mülkün sana mübarek olsun ey kardeşim. Benim din kardeşim. Senin malın ve mülkün sana mübarek olsun. Sen bana çarşının yolunu göster kafi. Biz çalışırız, kazanırız. Ondan sonra gereğini yaparız. Hiç sen siz merak etme, sen merak etme diyor. Bana çarşının yolunu göster. Acayip bir şey değil mi? Bak nasıl, yani kanaat hazinesi, kanaat. Ya hemen çökmüyorlar malın yarısına, çökmek istemiyorlar. Ama Ensar ne yapıyor? Malın bu. Al yarısı senin olsun demelerine rağmen hayır diyorlar. Hayır. Biz çalışmak istiyoruz. Biz yardım etmek istiyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o günlerde Medine'de yaşayan muhacirleri Ensar ve Yahudilerin birbirlerine ve yeni İslam devletine karşı mesuliyetlerini tanzim eden bir anayasa hazırlıyordu. Elbette ki bir devlet kurulacak. Bir İslam devleti kurulacak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Yani o zaman Medine'de yaşayan muhacirler var, Ensar var, Yahudiler var. Birbirlerine ve yeni İslam devletine karşı mesuliyetlerini bilmeleri gerekir. Öyleyse bir anayasa gerekir. Anayasa hazırlıyor. İşte değerli dinleyiciler, dünya tarihinde ilk yazılı anayasa Medine vesikasıdır. Medine vesikası. Dünya tarihinde ilk yazılı anayasa. İşte müşriklerin Müslümanlara gösterdiği açık düşmanlık, müşrikler açık açık Müslümanlara düşman oluyorlar. Komşu Yahudilerin sık sık anlaşmayı bozup sözlerinden dönmeleri sebebiyle şu anda olduğu gibi Siyonistler ne yapıyor? Hemen her şeyden anlaşmayı bozuyorlar. Anlaşma denen bir şey kabul etmiyorlar. Ateşkesi ihlal ediyorlar. Şimdi olduğu gibi. O zamanki Yahudiler de yani Medine'de yaşayan Yahudiler komşu Yahudilerin sık sık anlaşmayı bozup sözlerinden dönmeleri sebebi zaten genlerinde var bunlar. Sözlerine dönmek, insanlara zulmetmek genlerinde var. Allah onları Yahudileri yani yerle yeksan etsin, yok etsin. Siyonistler, Siyonizmi. İşte Değerli dinleyiciler, bu Yahudilerin sık sık anlaşmayı bozup sözlerinden dönmeleri sebebiyle bazı savaşlar oluyor o zaman. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam askeri harekatlarda öyle bir merhamet siyaseti izledi ki askeri harekatta bile kısa sürede bütün Arap Yarımadası'nı idaresi altına aldığı halde her iki taraftan da fazla kan dökülmesine meydan vermedi. Kan dökülmesini istemiyor peygamberim. Çünkü alemlere rahmet için gönderilen peygamber. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet için gönderilen bir peygamber. Ben seni ancak alemlere rahmet için gönderdim ya Muhammed. İşte alemlere rahmet için gönderilen peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elinde askeri hareketlerde öyle bir merhamet siyaseti izliyor ki kısa sürede bütün Arap Yarımadası'nı idaresi altında aldığı halde her iki taraftan da fazla kan dökülmesine meydan vermiyor. Ne yapıyor öyleyse? Bütün problemleri öncelikle yani anlaşma yoluyla, sulh yoluyla halletmeyi tercih ediyor. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değerli dinleyiciler bizzat 29 gazveye katılmış. Bunların 16 tanesinde fiili olarak hiçbir çatışma çıkmaz. Karşı taraflı anlaşmalar yapılır o zaman. Yani 29 defa 16'sında anlaşma yapılıyor. 13 gazvede ise fiili çatışmaya girmek mecburiyetinde kalınıyor. Ve bunların toplamında Müslümanlardan yaklaşık 142 kişi yani 140 kişi şehit oluyor. Düşünsenize Gazze'de ne kadar Müslümanlar şehit oldu. İran'da, Irak'ta milyonlarca insanlar yani öldürüldü, soykırım yapılıyor hala. Dünyanın her tarafında, Doğu Türkistan'da yani yapılan zulümler düşünün. O zaman Peygamberimiz zamanında toplam Müslümanların yaklaşık 140 kişiye şehit oluyor. Düşmanlardan ne kadar? 335 kişi. Değerli dinleyiciler, mesele İslam'da savaşın asıl hedefi yani mesela Müslümanlığın, İslamiyet'in, İslam'da, Kur'an'da savaşın asıl hedefi insanları öldürmek, ganimet elde etmek, yeryüzünü tahrip etmek, şahsi çıkar sağlamak, maddi menfaat elde etmek veya intikam almak değil. Haşa, sümme haşa. Yani İslam'da savaşın asıl hedefi insanları öldürmek. Yani tekrar ediyorum, ganimet elde etmek, yeryüzünü tahrip etmek, şahsi çıkar sağlamak, maddi menfaat elde etmek veya intikam almak için değil. Öyleyse nedir? Bunların aksine değerli dinleyiciler, bunların tam tersi, zulmü ortadan kaldırmak. Ya zulüm, zulüm. Yapılan zulümler ortadan kaldırmak. İslam'ın hedefi bu. Kur'an'ın hedefi bu. Müslümanların hedefi bu. Zulmü kaldırmak. Ya dünyadan zulmü ortadan kaldırmak. Herkese inanç hürriyetini temin etmek. Herkes inandığı gibi yaşasın. Bak herkes inandığı gibi yaşasın. Bu sefer ne olur yani karşılıklı oturup konuşur. Medenilere galebe gelmek ikna iledir. Medeni olan insan delil gösterirsen ikna olur. Cahillere cebriledir. Cahillere de cebredeceksin. Ya kardeşim böyle değil böyle. Ya bu şimdi mesela güneşe bakıyorsun. O diyor ki bu güneş değil ay. Kardeşim bu güneş işte. O diyor ki ay hayır kardeşim bu güneş. Cahile ne yapacaksın? Anlatacaksın cebredeceksin. Bu güneş diyeceksin. Ama medeni insanlara bak bu güneştir, ışığı vardır, parlak vardır, parlaklığı vardır, yedi rengi vardır, yakıcıdır, parlak insan aydınlatır, işte dünya faydası o ikna olur. Ama cahil güneşe güneş dediği bir kere eğer ay dediyse güneşe ay dediyse onu güneş dedirtemez. Cahille de cahillik de bu kadar tehlikeli. Demek ki değerli dinleyiciler, İslamiyet'in, Kur'an'ın, Müslümanların hedefi dünyadan zulmü ortadan kaldırmak. İnanç hürriyeti sağlamak, insanları doğru dürüst hidayete kavuşturmak, Allah'ı tanıtmak, Rabbimi tanıtmak ve her türlü haksızlığı gidermektir. Mesele bu. Bu şekilde anlayacağız.

Evet değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın alemlere rahmet için gönderildiğinin biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam müjdeler olsun hepimize ki bir kez daha Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi bir peygambere kavuşuyoruz. Kavuşmuşuz elhamdülillah. İşte bunu duygularımızı yani şairin şu mısrasıyla dile getirmek istiyorum. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır ya Muhammed. Bekliyoruz yıllardır.

Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, insanlık merhameti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla tanımıştır. Merhameti, acımayı, ondan her türlü her şeyi, güzelliği, ahlakı, saygıyı, sevgiyi, yani merhameti, her şeyi. Düşünsenize, o kadar savaşta 140 şehit var, öbür taraftan da 335, yani en çok sulh yoluna gidiyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam zulmün ve karanlığın hakim olduğu bir çağa güneş gibi doğmuş o zaman. Yani o şeye değerli dinleyiciler, cehalet asrına, vahşet asrına ne gibi doğuyor? Yani zulmün ve karanlığın hakim olduğu bir çağa güneş gibi doğmuş elhamdülillah. İşte böyle bir Cenab-ı Hak ihtiyaca bilen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı gönderiyor değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hakk'ın Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin. İşte bu ayet-i kerime gereğince kin, nefret ve husumetin yerine sevgi, şefkat ve merhameti yerleştirmiştir. Kendisiyle konuşurken mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna vardığında mesela bir padişahın veyahut da bir devlet başkanı veyahut da bir cumhurbaşkanının insan karşısına varınca biraz tedirgin olur ya, titrer ya. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla konuşurken titreyen birisine diyor ki, Allahu Ekber, endişelenme, ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Allah Allah. Endişelenme diyor, endişelenme. Titreyen birine diyor ki kendisiyle konuşurken, endişelenme diyor, ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Yani mütevazı olmayı insanlara öğretmiştir. Alçak gönüllülüğü insanlara öğretmiştir. Ama bizler Allah korusun zaten zerre miktar gurur, kibir taşıyan cennete giremez buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Aile Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla huzur bulmuştur. Aileler öyle değil midir? Yani Peygamberimizle Hazreti Ayşe validemiz arasındaki saygı, sevgi, ondan sonra işte bütün aileler eğer Peygamberimizle aleyhissalatü vesselamla Hazreti Hatice validemiz arasındaki muhabbet olmazsa o ailede huzur olmaz. Olmuyor zaten, olmaz. İslam olmazsa bir ailede, Kur'an olmazsa bir ailede, yani İslam'ı ve Kur'an'ı yaşamazsak o aile huzursuz olur. Zaten huzursuz aileleri bir teşhis edelim, şöyle bir inceleyelim. Huzursuzluk hep İslam'ı ve Kur'an'ı, İslam'ı yaşamamaktan, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uymamaktan kaynaklanıyor. Doğru değil mi? Doğru. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimizin emri gereğince aileyi sevgi ve merhamet, ülfet ve muhabbet, güven ve sadakat üzerine inşa etmiştir. O iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın emri üzerine aileyi, İslam ailesini, Kur'an ailesini sevgi, saygı, merhamet, ülfet, muhabbet, güven ve sadakat üzerine ailesinin hiçbir ferdine kaba davranmamış Peygamberimiz. Allah Allah. Kötü söz söylememiş. Onları asla incitmemiştir. Asla. Yani hiçbir ailesinin hiçbir ferdine kaba davranmamış, kötü söz söylememiş, onları asla incitmemiştir. Dikkat edin. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, yani dışlanan, hor görülen kadınlarımızı, kızlarımızı insani ve sosyal haklarından mahrum bırakılan kadına hak ettiği değeri vermiştir. Ve annelerin ayaklarının altına cenneti Cenab-ı Hak, Peygamberimiz ne diyor? Annelerin, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ama o anneler, o ablalar, o kız kardeşlerimiz zamanla, kızlar diri diri küçükken diri diri toprağa gömmüşler. Diri diri ya, diri diri, Allah vahşet asrı, vahşet. Hor görmüşler. Ama Peygamberimiz
bayağı, yani kadınları kızları hor görmemiş. İnsani ve sosyal hakların hepsini vermiş. Yani kadınları hak ettiği, kadınlara hak ettiği değeri vermiş. Annelerin ayaklarının altına da cenneti yerleştirmiş. Değerli dinleyiciler, çocuklar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla sevgiyi tatmış. Sevgiyi çocuklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem utanç vesilesi sayılan diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını koruyup gözetmiş. Hatta Hazreti Hatice validemizi özür dilerim Fatımatü Zehra'yı, kızı Fatımatü Zehra'yı Kabe'nin etrafında omuzunu alarak tavaf etmiş. Yani kız çocuklarına ne kadar değer verdiğini, kıymet verdiğini herkese bizzat göstermiş. Hem fiiliyatıyla, hem sözleriyle, hem de fiiliyatıyla göstermiş. Yani fikriyle onlara özgüven ve şahsiyet kazandırmış. Mizaç ve yeteneklerine uygun sorumluluklar yüklemiş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kadınlara böyle, çocuklara böyle. Nasıl bir peygamber ya Rabbi? İşte böyle bir peygambere ümmet olduğumuza şükretmeliyiz. Elhamdülillah, ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Değerli dinleyiciler, böyle gelelim yaşlılara. Yaşlılar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a hürmet görmüş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kim bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini gönderir. Ya, o az önce dedim ya, adam rüyasında adam hiç namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen, alkol kullanan birini rüyasında görüyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bunu sen umreye götüreceksin ve götürüyor neticede. Ve vefat ediyor, araştırıyor ki bir yaşlı birine hizmet etmiş. Allah Allah. Yaşlı birine hizmet ettiği için Cenab-ı Hak da onu evine davet etmiş. Ve davet ediyor ve göndermiyor da bir daha. Sen benim ebedi misafirimsin diyor, göndermiyor. Yani yaşlılara bu kadar değer vereceğiz, bu kadar hürmet edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla, yani ne, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hürmet etmiş yaşlılara. Hürmet görmüşler. Kim bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini mutlaka gönderir buyurarak, yaşlılara ilgi göstermeyi, onlarla alakadar olmayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğütlemiştir. Tekrar mesela yetimin ve mazlumun yüzü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vasıtasıyla gülmemiş midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağıyla orta parmağını bir arada göstererek ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyuruyor. İşaret parmağıyla orta parmağı, dikkat edin. İşaret parmağı ve orta parmak. Yani bir arada göstererek ben ve yetime kol kanat geren kimse, hem ben hem de yetime diyor kol kanat geren bir kimse cennette böyle yan yana olacağız diyor. Allahu Ekber. Yani yetimi koruyan, onun haklarını gözeten müminin cennette kendisine en yakın kişi olacağını müjdelemiştir. Nasıl bir peygamber? Değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olan sevgisini, onun ve ehli beytinin güzel isimlerini çocuklarına vererek, mesela askerine Mehmetçik diyerek, bizim milletimiz öyle, aziz bir millet. Evet, bu millet aziz bir millet. Çocuklara ne diyor? Ya mesela isim veriyor. Mehmetçik diyerek ordusunu peygamber ocağı görüyor. Malını ve canını onun yolunda feda ederek ortaya koyuyor. İşte sizden biriniz beni anne ve babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam bir anlamıyla iman etmiş olamaz diyor Peygamberimiz. Demek ki biz de buna karşılık Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ne yapacağız? Annemizden, babamızdan, sevdiklerimizden, vatanımızdan, millet, yani her şeyden çok seveceğiz. İşte şanlı ecdadımız, değerli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi canından aziz bilmiştir. Onun getirdiği rahmet mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için gayret sarf etmişler. Yani
Hazreti Ebubekir'den tut, tekrar Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, yani şanlı ecdadımız. Bu şey, onun getirdiği rahmet mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak, dünyada huzur ve barışı sağlamak için cepheden cepheye koşmuşlar. Koşmaya da devam ediyoruz değil mi? Ve devam edilecek, kıyamete kadar devam edeceğiz. Bunun en son örneklerini biri de mesela şöyle kabul edin, Çanakkale'de değil mi? Çanakkale'de 500 bin şehit vermişiz. Neden vermişiz? Yüce Rabbimiz peygamberin aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin. Bugün bize düşen ise değerli dinleyiciler, Allah Resulü'nün muhabbetiyle kalplerimizi birbirine kenetlemektir. Yani şu ortamda bak, dikkat edin. Dikkat edin. İzler şöyle, Allah'a yaklaştıkça Cenab-ı Hak bizi üstün tutuyor. Yani hem üstün tutuyor, hem güçlü gösteriyor, hem de insanlara sevdiriyor. Onun için bizler Allah'ın rızasından ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ayrılmayacağız. Ayrılırsak ne olur? Rezil rüsvay oluyoruz. Bugün bize düşen yine Allah Resulü'nün muhabbetiyle kalplerimizi birbirimize kenetlemektir. Devlet olarak, millet olarak, halk olarak ne yapacağız? Kalplerimizi birbirimize kenetleyeceğiz. Onun bizlere sunduğu rahmet esintileriyle yüreklerimizi buluşturacağız. Yani onun birlik ve beraberlik çağrılar, kardeş olacağız. Kardeş! Onu diyoruz ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama şöyle uyarısıyla ben sohbetime bugünlük bu kadar diyeceğim. Peygamberimiz ne buyuruyor? Birbirinizi haset etmeyin. Ya birbirinizi kıskanmayın ya. Senin hasretin ayrı, onun hasreti ayrı, o ayrı. Yani ben senden üstünüm, sen şöylesin veyahut da senin şunun var, bunu benim bunun yok. Ya şey yapmayın, haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Yani Cenab-ı Hak, ben diyor, hasetlik nereden kaynaklanıyor? Bakıyor ki adamın evi var, barkı var, bağ var, bahçesi var, gayrimenkulleri var. Haset ediyor. Ya Cenab-ı Hak ne diyor? Ben malı istediğime, ilmi de isteyene veririm. Bir insan haset etmemek için, haset etmemesi için mesela diyelim ki bir ayağı yok. Ama tek ayağı var. Karşıdaki adama bakıyor ki iki ayağı yok. Ha ya Rabbi şükürler olsun. Hep kendinden aşağına bakacak, aşağısına şükredecek. Hep kendisinden yukarı bakarsa haset eder, kıskanır. Veyahut da yanar ya, onun şeyle yanar. Haset ateşiyle yanar. Kendinden yukarıya değil, kendisinden aşağı olana bakacak. Mesela hayatta olan ölen kişiyi düşünecek. Diyecek ki ya Rabbi ben hayattayım, öldü gitti. Elhamdülillah diyecek. Yani hayatının dakikalarını, saniyelerin dakikalarını değerlendirecek. Yani öyleyse birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, ey Allah'ın kulları, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmeti, kardeş olun, kardeş, kardeş olacağız. Birbirimize haset etmeyeceğiz, birbirimize sırtımızı dönmeyeceğiz, birbirimize kin ve nefret beslemeyeceğiz. Kardeş olacağız. Kardeş, Medine'deki ensar ve muhacir kardeşliği gibi kardeş olacağız. Rabbim bu kardeşliği bizlere, sizlere, hepimize ihsan eylesin, lütfeylesin inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
8: Reklamları dinlediniz.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Bir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayasın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan affü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine başlayış şekli. Allah-u Teala Resulüne apaçık bir şekilde tebliğde bulunmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Resule düşen apaçık bir şekilde tebliğ yapmaktan başka bir şey değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu görevi en mükemmel şekilde yerine getirmiştir. O, dil bakımından insanların en fasihi, en güzel şekilde beyan edeni, az öz, açık ve net konuşanıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Cevami'ül Kelim'le gönderildim. Başka bir rivayetse, bana Cevami'ül Kelim özelliği verildi şeklindedir. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulüne Cevami'ül Kelim özelliği sözün mührüyle beraber bahşedilmişti. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Cevami'ül Kelim özelliği, yani sözün birçok mana barındırmasına rağmen öz olması. Sözün mührüyle beraber, yani Allah Resulü az sözle sanki birçok manaya mühür vururdu. Sözünün güzelliği ve akıcılığından ötürü sözün ifade ettiği hiçbir mana talep eden kişinin gözünden kaçmaz. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, sözün mührü güzelce duraksaması ve kelimelerin arasını ayırmaya riayet etmesi manasına gelir. O, sözüne en tatlı, en akıcı, en fasih ve en net lafızlarla başlar, dinleyeni bu gibi bir kelamı tekrar dinlemeye yönlendirecek lafızlarla bitirirdi. Buhari rahmetullahi aleyh der ki, bana ulaşana göre Cevami'ül Kelim, Allah-u Teala'nın daha önceki kitaplarda yazan hususlardan birçoğunu bir ya da iki emirde bir araya getirmesidir. İşte bu, belagatin özüdür. Belagatle uğraşan bazı kimseler der ki, en beli belagat içeren kelam, icazı kısaltılması güzel bir şekilde yapılan, mecazı az, icazı mucizevi yönü çok olan kelamdır. Beli, belagat sahibi kimse ise, lafızlardan nurları, manalardansa semereleri toplayan kişidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dinleyicileri güzel bir şekilde dinlemeye yönelten ve onları konuşacağı mevzuya hazırlayan hikmetli sözlerle konuşmasına başlardı. Allah-u Teala'nın hakkında hayır dilediği kimseler sözü anlayan bir kulak ve akleten bir kalple dinlerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarına ve hutbelerine Hutbetül Hace ile başlardı. Hutbetül Hace, Allah'a hamdi, istiğfarı, hayır işleri için yardım talebini, şerlerin def'i için sığınmayı ve Allah'a güzel bir şekilde övgüyü içinde barındıran çok hikmetli bir hutbedir. Kul, bu hususları tas tamam bir şekilde yerine getirirse, saadeti tamam olur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bize Hutbetül Hace'yi öğretti. Hamd Allah'ındır. Ondan yardım ve bağışlanma diler, nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak kimse yoktur. Allah'ın saptırdığını ise hidayet

doğru olan sözü söyleyin. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp hutbe verir. Allah'a hamd eder, hak ettiği şekilde onu över ve şöyle derdi. Allah'ın saptırdığınıysa hidayete erdirecek kimse yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı ve yolların en hayırlısı Muhammed'in hidayetidir. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Sonradan çıkarılan her işse bidattir. Kıyametten bahsettiği vakit, baskın var diye bağıran bir savaş tellalı gibi, gözleri kızarır, sesi yükselir ve sinirleri gerilirdi. Belagat dolu bu hutbe, Dımat bin Salebe'nin Müslüman olmasına sebep olmuştu. İbni Abbas'tan yapılan rivayete göre bir gün Dımat Mekke'ye geldi. Bu kişi, Ezdi Şenuye kabilesinden bir fertti. Dımat, delilik ve cin çarpması gibi şeylere rukiye yapardı. Mekke'nin sefihlerinden bazısının, Muhammed cinlenmiş dediğini duyunca, ben şu adamı bir göreyim, belki de Allah benim elimle ona şifa verir, dedi. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkıp, ey Muhammed, delilik ve cin çarpması gibi şeyler için rukiye yapan biriyim. Allah benim elimle dilediği kişilere şifa verir. Sana da yapayım mı? Ne dersin? Dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle cevap verdi. Hamd Allah'ındır. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Allah'ın hidayete erdirdiğini saptıracak kimse yoktur. Allah'ın saptırdığınıysa hidayete erdirecek kimse yoktur. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve ortağı bulunmaz. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra bu sözler üzerine Dımat, şu kelimeleri bir daha tekrarla dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de üç kere tekrarladı. Üçüncü seferden sonra Dımat, kâhinlerin, sihirbazların ve şairlerin sözlerini dinledim. Ama senin sözlerin gibisini duymadım. Bu sözler denizin en dibine ulaşmış, dedi. Sonra da elini ver de sana İslam üzere biat edeyim, dedi ve biat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kavmin içinde biat ediyor musun, diye sorunca da kavmim içinde ediyorum, diye cevap verdi. Dımat, kelamın türlerini bilen ve bu konuda bilgi sahibi bir kişi olduğu için bu sözlerin ancak bir peygamberden sadır olabileceğini ve bu kişinin söylediği sözlerde haklı olduğunu kesin bir şekilde anladı ve İslam'a girip iyi bir Müslüman oldu. Kavminin de İslam'a gireceği noktasında garanti verdi. Gerçekten de kavminin yanına gittiğinde onlar da Müslüman oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd sözünün devamını getirmek için Hutbetül Hace'den sonra hiçbir kelime kullanmadı. O sallallahu aleyhi ve sellem sözünün başında kelimelerin arasına fasıla koymak için emma ba'd derdi. Allah Resulü'nün emma ba'd bundan sonra sözü üstün belagat üsluplarından biridir. Şöyle ki bu kelime sözün başıyla asıl mevzu arasını güzel bir şekilde ayırır. Bu sebeple Allah-u Teala'nın Davud aleyhisselamı överken buyurduğu, ona hikmet ve faslel hitap, sözün arasını ayırıcı verdik, kelamındaki faslel hitap kısmı emme ba'd, bundan sonra sözü olarak tefsir edilmiştir. Mücahit rahmetullahi aleyh der ki, bu söz kelamda ve hükümde ayırıcı niteliğe sahiptir. Ebu Musa radıyallahu anh der ki, emma ba'd sözünü kullanan ilk kişi Davud aleyhisselamdır. Bu söz faslel hitaptır. Allah Resulü'nün bu kelimeyi kullandığı bazı yerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, küsuf, güneş tutulması namazı kıldıktan sonra

0: insanlara hitap etti. Allah'a hamd etti. Onu övdü ve şöyle buyurdu. Emma ba'd, ben cennet ve cehennem dahil her şeyi bu makamımda gördüm. Bana yakın zamanda veya Mesih Deccal'in fitnesine benzer şekilde kabirlerde imtihana çekileceğiniz vahyedildi. Sizden biriniz getirilir ve şu adam hakkında ne biliyorsun denir. Eğer mümin ve yakini inanca sahip biri ise, o bize delilleri ve hidayeti getiren Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ona icabet ve itaat ettik. Bunu 3 kere der. Ona uyu. Biz zaten senin ona iman ettiğini biliyorduk. Şimdi salih biri olarak uyu denir. Münafık veya şüpheye düşmüş biri ise de, bilmiyorum, insanların bir şeyler dediğini duydum. Ben de söyledim, der. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre, Allah Resulü Ramazan ayında mescitte insanlara teravih namazı kıldırıyordu. Bu şekilde namaza katılmak için mescide gelenlerin sayısı çoğaldı. Öyle ki, 4. gece gelenler mescide sığmadı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece sabah namazı için dışarı çıktı. Sabah namazını kılınca kelime-i şehadet getirdi. Sonra da şöyle buyurdu. Emma ba'd, sizin mescide gelmeniz bana gizli kalan bir durum değildi. Ancak ben bu namazın size farz kılınacağından, sizin de bunu yerine getirmekten aciz kalmanızdan korktum. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin insanların arasında Berire'nin durumu ve velasının kime ait olduğu hakkında verdiği hutbe. Berire'nin ailesi onun velasının kendilerine ait olmasını şart koşunca, akşam vakti Allah Resulü bir hutbe verdi. Allah'a hamd etti, hak ettiği şekilde onu övdü, sonra da şöyle dedi. Emma ba'd. Bazı topluluklara ne oluyor da Allah'ın kitabında bulunmayan bazı şartlar koşuyorlar. Allah'ın kitabında yer almayan her şart 100 tane olsa dahi batıldır. Allah'ın kitabı daha haklı ve Allah'ın koşmuş olduğu şart daha güvenilirdir. Sizden bazı adamlara ne oluyor ki falanı azat et ancak velası bana aittir diyebiliyor. Muhakkak ki vela sadece azat edene aittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman vereceği haberi tekit etmek için söze kasem, yeminle başlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı en meşhur kasem lafızlarından biri de Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun kidir. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki, bu ümmetten Yahudi olsun, Hristiyan olsun, beni işittiği halde kendisiyle gönderildiğim şeye iman etmeyen kimseler, cehennem ashabından olurlar. O sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda İsa bin Meryem'in nuzul edeceğine de kasem etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, İbni Meryem'in adil bir hakem olarak aranıza nüzul etmesi çok yakındır. O, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. Mal öyle çoğalacak ki kimse kabul etmeyecek. Yine şöyle buyurmuştur. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin olsun ki, eğer siz benim gördüklerimi görseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Sahabeler, ne gördün ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, cennet ve cehennemi gördüm diye cevap vermiştir. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, deveye, ineğe veya koyuna sahip olup da, bunların hakkını vermeyen kişi, kıyamet gününde bunların en cüsseli ve semiz haliyle getirilir. Bu hayvanlar toynaklarıyla onu ezer, boynuzlarıyla boynuzlar. Her sonuncusuna geldiği vakit ilkine döner. Bu böyle kıyamete kadar sürer gider. nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen direkt olarak Allah'ın yüce ismiyle kasem etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben bir günde 70 defadan daha fazla Allah'a tevbe ve istiğfar ediyorum. Yine şöyle buyurmuştur. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Ona, kim ey Allah'ın Resulü? Diye sorunca da, komşusu tarafından kötülüklerinden emin olunmayan kimse iman etmemiştir diye cevap vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen muhataplarını dinlemeye teşvik etmek ve dikkatlerini çekmek için konuşmasına soruyla başlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına müflis, iflas edenin kim olduğunu sorması bu olaylardan biridir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müflisin kim olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabeler de, bize göre müflis parası ve malı olmayan kişidir diye cevap verdiler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ümmetimden müflisler, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat amelleriyle geldiği halde, falana sövmüş, filana iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şuna vurmuş olan kişidir. Bu kişinin iyiliklerinden alınıp teker teker diğer kişilere verilir. Eğer üzerindeki haklar bitmeden önce iyilikleri biterse onların günahları bu kişiye yüklenir. Sonra da bu kişi cehenneme atılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müflisi direkt olarak tanıtmamış, dinleyicinin zihnine dinçlik katmak ve müflisin portresini içine düşeceği darlık ve sıkıntıyı kafasında iyice netleştirmesini sağlamak için tanıtımın öncesinde bir soru sormuştur. Dinleyicilerin zihinleri bu üzüntülü ve sıkıntılı sahneyi zihinlerinde canlandırdığında, hakiki müflisin tanımına geçmiştir. Şu olayda bahsettiğimiz durumun bir benzeridir. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre Allah Resulü bir gün ashabına size göre rakub nedir diye sordu. Sahabe ise çocuğu olmayan diye cevap verdi. Allah Resulü ise rakub o değildir. Asıl rakub yaşadığı müddetçe hiçbir çocuğu ölmeyene denir buyurdu. Sonra da size göre pehlivan kimdir diye sordu. Sahabe ise erkeklerin yere seremediği kişidir diye cevapladı. Allah Resulü buna karşılık, pehlivan o değildir. Asıl pehlivan sinirlendiği esnada nefsine hakim olan kişidir buyurdu. Hadisin manası şudur. Siz rakubun çocuk sahibi olamamakla imtihan olunan kişi olduğunu söylüyorsunuz. Ama şer'i olarak bu kelimenin manası bu değildir. Şer'i olarak bu kelime yaşarken hiçbir evladı ölmeyen, sevabını Allah'tan bekleyen, çocuklarıyla uğradığı musibetlere sabreden, bu sayede ecir alıp çocuklarına öncü olan kişi manasına gelir. Yine siz erkekler tarafından yere serilemeyen ve onları yere seren güçlü kişiye pehlivan diyorsunuz. Ancak şer'i olarak durum böyle değildir. Aksine şer'i olarak pehlivan, sinir anında kendine hakim olan kişiye denir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen söze soruyla başlardı. Şu olay bu durumlardan biridir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, 3 kere size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabe de, evet ey Allah'ın Resulü, diye cevap verdi. Allah Resulü de, Allah'a şirk koşmak, anne babaya kötü davranmak, dedi. Sonra da bir yere yaslanmışken oturdu ve dikkat edin, yalan konuşmak ve yalancı şahitlik yapmak, dedi. Ebu Bekre radıyallahu anh der ki, Bu sözü o kadar çok tekrar etti ki, keşke sussa dedik. Harise bin Vehb el-Huzai radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve hor görülen kişi. Bu kişi Allah'a yemin etse Allah bu yemini yerine getirir. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her kaba saba, her türden mal toplayan ve kibirlenen kişi. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah'ın kendisiyle hataları silip dereceleri yükselttiği şeyi size haber vereyim mi diye sordu. Sahabeler de evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Bunun üzerine zorluklara rağmen güzel bir şekilde abdest almak, mescitlere çokça adım atmak, bir namazdan sonra diğerini beklemek, işte bu ribattır cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı zamanlar dinleyiciler açıklama talep etsin ve bu sayede konu zihinlerine iyice yerleşsin diye sözüne mühpem, mücmel veya karmaşık bir sözle başlardı. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Allah Resulü bir gün ''Müferritler öne geçmiştir.'' buyurdu. Sahabeler ''Müferritler nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sorunca da Allah'ı çokça zikreden erkek ve kadınlar yanıtını verdi. Hadiste geçen müferrit kelimesinden maksat, Allah Resulü'nün de açıkladığı gibi Allah'ı çokça zikreden erkek ve kadınlardır. Bu kişiler zikre düşkün olup sürekli zikirle meşgul olurlar. Ebu Katade'nin rivayetine göre bir gün Allah Resulü'nün yanından bir cenaze geçti. Allah Resulü, müsterih, rahat eden ve müsterahun an, kendisinden rahat edilen bir kişi, dedi. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, müsterih ve müsterahun an da ne demek, diye sorduklarındaysa, şöyle buyurdu. Mümin kul, dünya yorgunluğundan ve eziyetinden kurtulup, Allah'ın rahmetine erişir. Facir kuldansa kullar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulur. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası şudur. Ölüler iki kısımdır. Müsterih ve müsterahun an. Kulların facir kişiden rahat etmesi, onun eziyetinin insanlardan uzak kalması manasına gelir. Facir kişinin insanlara eziyeti birkaç açıdandır. Onlara zulmetmesi, büyük günahlar işlemesi, kendisine karşı çıkıldığı vakit zorbalık yapması ve hatta zarar vermesi bu açılardan bazılarıdır. Eğer insanlar bu facirin yaptıklarına karşı sussalar, günah işlemiş olurlar. Hayvanların facir kişiden kurtulması da bu şekildedir. Çünkü facir kişi hayvanlara da eziyet edip vurur, onlara taşıyamayacağı şeyleri yükler ve bazı zamanlar aç bırakır. Beldelerin ve ağaçların bu kişiden kurtulması hakkında ise şöyle denilmiştir. Çünkü bu kişinin işlediği günahlar sebebiyle beldeler ve ağaçlar yağmurdan mahrum bırakılır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen dinleyicilerin dikkatlerini çekmek ve onları konuya dahil etmek için sözüne ilginç karşılanacak şeylerle başlardı. Bir gün Allah Resulü, ''Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et.'' buyurdu. Bir adam, ''Ey Allah'ın Resulü, mazlumken ona yardım edeyim, ancak zalimken ona nasıl yardım edebilirim ki?'' diye sordu. Allah Resulü ise, ''Onu zulümden alıkoyarsın, bu ona yardım etmektir.'' diye cevap verdi. Cabir radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım etsin. Eğer zalimse onu nehyetsin. Bu ona yardım etmek olur. Eğer mazlumsa da ona yardımcı olsun. Allah Resulü'nün zalim de olsa kardeşine yardım et sözü, dinleyenleri soru sormaya iter nitelikte bir sözdür. Çünkü kişi zalime nasıl yardım edebilir ki? İşte bu, hiç kimsenin aklına gelmeyen o cevaba verilecek dikkati daha da çoğaltır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Bir dirhem 1 milyon dirhemi geçti," buyurdu. Sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, bir dirhem 1 milyon dirhemi nasıl geçebilir ki?" diye sorduklarında ise şöyle cevap verdi. "Bir adamın 2 dirhemi vardır. Birini kendine alır, diğerini de infak eder. Başkasının da çok malı vardır. Bunların arasında 1 milyon dirhemi alıp infak eder." Sindi rahmetullahi aleyh der ki, "Hadislerin zahiri ecrin verilen mala göre değil de sadaka veren kişinin durumuna göre değişkenlik arz ettiğini ifade eder. 2 dirheme sahip olan biri sadece maddi olarak güçlü kişilerin sadaka verebileceği bir durumda 1 dirhem infak edecek olursa malının yarısını vermiş olur ve himmetine denk bir ecir alır. Zenginin ise durumu tam tersidir. O ne malının yarısını infak etmiş olur ne de kimsenin infak etmeyeceği bir durum içerisindedir. O sallallahu aleyhi ve sellem dinleyicilere kendisinden haya edilecek bir şeyi anlatmak istediğinde onlara hassas, nazik bir üslupla hitap ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. "Benim sizinle olan misalim bir babanın oğluyla olan misali gibidir. Size şunu öğretiyorum. İhtiyaç gidereceğiniz vakit kıbleye önünüzü de arkanızı da almayın. Allah Resulü'nün "Benim sizinle olan misalim bir babanın oğluyla olan misali gibidir" sözü, beyan edeceği tuvalet adabına giriş mahiyetindedir. Çünkü insan bu meseleden, özellikle de saygıdeğer insanların yanında bahsederken, genellikle utanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu şekilde bir girizgahı asıl maksadından önce zikretmiştir. Bunun sebebi bir babanın çocuğunu ihtiyaç duyduğu hususlarda eğitmesi gerektiği için hayal edilecek şeyleri de ona aktarması gibi onlara dini öğretmenin de kendisine bu şekilde vacip olduğunu bildirmek ve akıllarına geldiği halde sormaya utandıkları soruları sormaktan çekinmesinler diye muhataplara sıcak davranmaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen sözüne genel nida ile başlardı. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Kureyş kabilesi Mahzum kabilesine mensup olup hırsızlık yapan kadının durumunu kendine dert edindi ve Allah Resulü ile kim konuşacak? Buna onun sevgili dostu Usame bin Zeyd'den başka kimse cüret edemez dediler. Bu sözlerden sonra Usame onunla konuştu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Allah'ın hadlerinden biri için aracılık mı yapıyorsun?" dedi. Sonra da ayağa kalkarak şöyle hutbe verdi. "Ey insanlar! Sizden öncekiler içlerinden soylu biri hırsızlık yaptığında onu terk ettikleri ve zayıf biri hırsızlık yaptığındaysa ona haddi uyguladıkları için saptılar. Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in kızı Fatıma bile hırsızlık yapacak olsaydı Muhammed onun elini de keserdi." Ebu Mesud el-Ensari şöyle demiştir. "Bir adam Allah Resulüne gelip, "Ben namazı uzatan falanca kişi yüzünden sabah namazından geri kalıyorum," dedi. "Ben Allah Resulünün o günkü vaazda kızdığı kadar hiçbir vaazda kızdığını görmemiştim." Şöyle buyurdu. "Ey insanlar! Aranızda nefret ettirici bazı kişiler bulunmaktadır. Sizden insanlara namaz kıldıracak olanlar, namazı hafif tutsunlar. Çünkü arkasında yaşlı, zayıf ve ihtiyaç sahibi kişiler bulunmaktadır." İbn Abbas radıyallahu anh der ki, "Bir gün Allah Resulü aramızda kalkıp hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Siz çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz bir şekilde Allah'ın huzurunda diriltileceksiniz." Sonra da şu ayeti okudu. "Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız." Enbiya Suresi 105. Dikkat edin. Kıyamet günü giydirilecek olan ilk kişi İbrahim aleyhisselamdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, sözün devamında gelecek olan mevzuya dikkatleri daha çok çekebilmek için bazen sözünü teşvikle açardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü, bu türden olan sözlerinden biridir. Şu üç vasfa sahip olan imanın tadını alır. Allah ve Resulünün her şeyden kişiye daha sevimlik gelmesi, sevdiğini Allah için sevmesi ve küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kerih görmesi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir. İmanın tadının manası, kişinin ibadetlerden zevk alması, Allah ve Resulünün rızası uğruna zorlukları göğüslemesi, bunu dünya malına tercih etmek, kişinin yaptığı ibadetler ve günahlardan kaçınmakla Rabbini ve Resulünü sevmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç kişiye ecirleri iki kere verilir. Bir adamın cariyesi olur, onu güzel bir şekilde eğitir ve terbiye eder, sonra onu azat edip evlenirse ona iki ecir vardır. Ehli kitaptan biri daha önce de mümin olmasına rağmen üstüne bir de Allah Resulüne iman ederse ona iki ecir vardır. Allah'ın hakkını yerine getiren ve efendisine nasihat eden köleye de iki ecir vardır. Yine şöyle buyurmuştur. Şu üç kişi Allah tarafından garanti altına alınmıştır. Allah yolunda savaşmak için yola çıkan kişi. Bu kişi can verene ve Allah tarafından cennete koyuluncaya veya elde ettiği ecir ve ganimetle geri çevirinceye dek garanti altındadır. Mescide giden bir kişi de can verene ve Allah tarafından cennete koyulana veya elde ettiği ecir ve kazançla geri çevirinceye dek garanti altındadır. Evine selamla giren adam da Allah tarafından garanti altındadır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen ashabını sevindirmek için söze müjdeyle başlardı. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Bir gün Allah Resulü ile beraber akşam namazını kıldık. Dönenler döndü, kalanlar kaldı. Allah Resulü hızlı bir şekilde nefes nefese diz kapakları açılmış bir vaziyette geldi ve şöyle buyurdu. Müjdeler olsun size. Rabbiniz semanın kapılarından birini açtı. Sizinle meleklere karşı övünüyor ve şu kullarıma bir bakın. Bir farzı bitirmiş oldukları halde diğerini bekliyorlar, diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları en büyük müjdeyle yapmış oldukları salih amel bir farzı bitirip diğerini beklemek sebebiyle Rab Teala'nın onlarla meleklere karşı övünmesiyle müjdelemiştir. Bu müjdede farz olan namazların muhafazası noktasında hem sahabeye hem de diğer insanlara en büyük işaret vardır. Ümmül Ala radıyallahu anha der ki, bir gün hastayken Allah Resulü beni ziyaret etti ve şöyle buyurdu. Müjdeler olsun sana ey Ümmül Ala! Allah ateşin altın ve gümüşün pisliğini gidermesi gibi Müslümanın hastalığıyla onun hatalarını giderir. O sallallahu aleyhi ve sellem söyleyeceği şeye dikkatleri daha çok celbetmek için bazen söze korku ve endişe gerektirici bir şeyle başlardı. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün üç kişi vardır ki Allah onlarla kıyamet gününde konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır ve onlara acıklı bir azap vardır buyurdu. Ebu Zer dedi ki Allah Resulü bu sözleri üç kere tekrar etti. Sonra ben, onlar hüsrana ve ziyana uğramışlardır. Bunlar da kim ey Allah'ın Resulü diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Kibirlenmek maksadıyla elbisesini yere sürten, yaptığı iyilikle minnet eden ve yalan yere yemin ederek malını satan. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç kişiyle Allah kıyamet gününde konuşmayacak, onları temize çıkarmayacak, onlara bakmayacaktır ve onlara acıklı bir azap vardır. Yaşlı olduğu halde zina eden, yalan söyleyen yönetici ve kibirli fakir. Bunun sebebi şudur. Sayılan kişilerden her biri, kendisini günaha götüren etkenler zayıf olmasına rağmen, günaha sarılmışlar ve bu açıdan inatla günah işlemiş ve Allah hakkını küçümsemiş gibi olurlar. Yaşlı kişi aklının kemaline ve cinsel ilişki ve şehvet sebeplerinin zayıflığına rağmen zina ederse hiçbir özrü yoktur. Aynı şekilde yönetici tebaası altında bulunan kimseden korkmaz ve onlara yaranmaya ihtiyaç duymaz. Bu sebeple yalan söylemesine hiçbir şekilde mahal yoktur. Yine fakirin durumu da böyledir. Yeryüzünde kibirlenme ve büyüklenmenin sebebi dünyada elde edilen servettir. Fakirin elinde de bu bulunmuyorsa, o halde ne diye kibirleniyor ve başkalarını küçük görüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne, "Sizi şundan sakındırırım" diye başlaması da bu kısma dahildir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kadınların yanına girmekten sakındırmak için, "Sizi sakındırırım" diyerek söze başlamıştır. Ukbe bin Amir'in rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Sizi kadınların yanına girmekten sakındırırım" buyurdu. Ensardan bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, kayın hakkında ne dersin?" diye sorunca da, "Kayın ölümdür" diye cevap verdi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, "Bu hadisin manası şudur. Kadınların yanına girmekten ve kadınların sizin yanınıza girmesinden nefsinizi koruyun." O sallallahu aleyhi ve sellem dinde aşırıya gitmekten sakındırmak için de söze "İyyâkum" diyerek başlamıştır. İbn Abbas'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. "Dinde aşırıya gitmekten sizi sakındırırım. Sizden öncekileri dinde aşırıya gitmek helak etmiştir." Şeyhülislam İbn Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah Resulü'nün "dinde aşırıya gitmekten sizi sakındırırım" sözü, itikad olsun, amel olsun, aşırılığın her türlüsünü kapsamaktadır. Aşırılık demek, sınırı aşmak demektir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de aşırılıktan sakındırmış ve şöyle buyurmuştur. "Ey kitap ehli, dininizde aşırıya kaçmayın." Sonra Allah Resulü de bizden öncekileri helak eden sebebin dinde aşırıya gitmek olduğunu belirterek bu durumu açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu meseleyi Hristiyanlarda müşahede edebilirsin. Mutlak anlamda onların yolundan sakınmak, helak oldukları sebeplere düşmekten korunmak için daha evladır. Bazı meselelerde dahi olsa onların yoluna uyan kişinin helak olmasından korkulur. O sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten sakındırmak için sözüne bu kelimeyle başlamıştır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, "Bir gün Allah Resulü hutbe verdi ve şöyle dedi. Sizi cimrilikten sakındırırım. Sizden öncekileri helak eden şey cimrilikti. Şeytan onlara cimriliği emredince cimri davrandılar. Akrabalık bağını kesmeyi emredince kestiler. Günah işlemeyi emredince de işlediler." İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, "Şuh ile buhl arasındaki fark şudur. Şuh, bir şeye aşırı şekilde hırs göstermek, onu elde etmek için çok çabalamak ve kendini paralamak ve nefsin bu şeye ileri derecede istek duyması manasına gelir. Buhl ise, bu şeyi elde ettikten sonra infak etmemek, bu şeyi sevmek ve elde tutmak manasına gelir. Bir şeyi elde etmeden önceki hale şu, elde ettikten sonraki hale ise buhl denir. Buhl, şuhun semeresiyken, şuh insanı buhle götürür. Şuh, insanın nefsinin derinliklerinde yer alır. Cimri davranan kişi, nefsindeki şuha itaat etmiş olur. Cimri davranmayan kişi ise, şuha isyan etmiş olur ve şuhun şerrinden korunur. İşte bu kişi kurtuluşa erer. Nefsinin şuhundan, cimriliğinden korunan kişiler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşr Suresi 9. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırmak için kullandığı üsluplardan biri de sözüne veil lafzıyla başlamasıdır. Veil, helaki hak eden bir iş yapan kişiyi tehdit etmek ve sakındırmak amacıyla, onun helak olması ve azaba uğraması için beddua etmek maksadıyla kullanılan bir kelimedir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Sibe veh şöyle demiştir. Veh kelimesi helak edici bir iş yapmanın eşiğinde olan kişiler için kullanılırken, veil kelimesi ise bu türden bir iş yapanlar için kullanılır. Veil'in sakındırma için kullanılan bir kelime olduğu da söylenmiştir. Bazen veil kelimesi yapılmasından sakınılan bir işin yapılması için tahrik manasında da kullanılır. Veil'in hüzün manasına veya azaptan dolayı bitkin düşmek manasına geldiği de söylenmiştir. Ferra der ki, vey kelimesi hüzün manasına gelir. Falana vey olsun demek, hüzün onun üzerine olsun manasına gelir. Araplar bu kelimeye lam harfini eklemiş, vey kelimesi yerine kullanmış ve bu şekilde irab etmişlerdir. Halil, vey kelimesi taaccüp, şaşırma ifadesidir demiştir. İbni Allan rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Veil kelimesi azap veya azap korkusu esnasında söylenen bir sözdür. Onun sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bu kelimeyle açtığı hadisler. Behz bin Hakim dedi ki, babam bana dedemden Allah Resulü'nün şöyle dediğini nakletti. Veil olsun insanları güldürmek için yalan söyleyen kişiye. Veil olsun, veil olsun. Allah Resulü bu yalancının halinden şiddetli bir şekilde sakındırmak için sözüne bu kelimeyle başlamış ve bu kelimeyle bitirmiştir. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu kişinin helakinin şiddetini bildirmek için veil kelimesini tekrarlamıştır. Çünkü yalan, bir başına kınanmış her işin başı ve her şerrin merkezidir. Sanani rahmetullahi aleyh der ki, yalan haramdır. İnsanları güldürmek için yalan söylemenin ise haramlığı daha şiddetlidir. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, veil kelimesini tekrarlamıştır. Abdullah bin Amr radiyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den Medine'ye döndük. Yol üzerinde bir suya rastladık. İkindi vaktinde bir grup acele etti ve hızlı bir şekilde abdest aldılar. Bu kimselerin yanına gittik. Topukları kuruydu ve su değmemişti. Bunun üzerine Allah Resulü, "Veyl olsun ateşten olan topuklara, abdesti güzel bir şekilde alın." buyurdu. Begavi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün veil olsun ateşten olan topuklara sözü, yıkanmayan topukların sahiplerine veil olsun manasına gelir. Allah Resulü'nün bu sözüyle, topukları yıkamakta kusurlu davranan kişilerin sadece topuklarına azap edileceğini kastettiği de söylenmiştir. İnsanın ayağının yere temas eden arka kısmından, bağcık bağlanan yere kadar olan bölümüne topuk denir. Allah Resulü abdesti ihmal edenleri ateşle tehdit etmiş, sonra da abdestin güzel bir şekilde alınmasını emretmiştir. Özetle Allah Resulü'nün söze başlama şekilleri çeşit çeşittir. Bazen sözüne söyleyeceği şeyi tekit etmek amacıyla kasemle başlarken, bazen söyleyeceği şeye ilgi duyulması için soruyla, bazen herkesi muhatap almak için genel nidayla, bazen değer gösterdiğini isaret etmek için müjdeyle, bazen korkutmak amaçlı sakındırmayla, bazen de korkutmak amaçlı veil kelimesiyle başlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunlar dışında söze başladığı başka şekiller de mevcuttur.
1: Sahabeden nasihatler.

0: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz. Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun diyor ve Mevlamızın rahmeti ve bereketinin, selam ve selametinin hepinizin üzerine olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programında bir kez daha sizlerle buluşturan Yüce Mevlamıza şükürler olsun ve inşallah onun ikramı ve ihsanıyla sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun diye niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Maide Suresinin 101 ila 105. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden aktarmak istiyoruz. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini arz edecek, ardından ayet-i kerimelerin tefsirine geçeceğiz. Şimdi söz Kur'an-ı Hakim'den Rabbimiz Teala'nın ilahi beyanı. Maide Suresi 101 ila 105. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala Hazretlerinin bizlerden bir salih amel olarak kabul buyurmasını öncelikle ondan niyaz ederiz. Ve ardından dileriz ki hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bil cümle enbiyanın aziz ruhlarına, Peygamberimizin âlinin, ashabının, ehli beytinin, ezvacı tahiratın ve özellikle Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin,

da hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Ayet-i kerimede, ey inananlar, açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ifadesini müfessirimiz şu sözlerle bizlere tefsir ediyor. Rivayete göre o evi yani Kâbe'yi hac etmek, Allah'ın buna gücü yeten insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti inince, ki bu ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin 97. ayetidir, Süraka bin Malik radıyallahu anh, her yıl mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Süraka'ya cevap vermedi. Fakat Süraka vazgeçmeyerek aynı soruyu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer ben evet diyecek olsaydım, şüphesiz her yıl hac yapmak sizin üzerinize vacip olacaktı. Vacip olunca da yerine getirmeye güç yetiremeyecektiniz. Ben sizi serbest bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Sizden önceki kavimlerin helak olmalarının sebebi çok soru sormalarından ve peygamberlerine muhalefet etmelerinden başka bir şey değildir. Ben size bir şeyi emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin. Bir şeyden de nehyedecek olursam ondan uzak durun. İşte bu olay üzerine biraz önce mealini aktardığımız ayet-i kerime nazil oldu. Bu ayet-i kerimenin özü şudur ki, bazı şeyleri sormayın. Çünkü vahiy esnasında bunları soracak olursanız, bunlar size açıklanır, siz de açıklanan bu şeylerden dolayı üzülüp kederlenirsiniz. Oysa akıllı kişi durup dururken kendisini kederlendirecek şeyleri yapmaktan kaçınır. İmam Begavi şöyle demektedir. Hac konusunda soru soran kişi her yıl hac yapmasının emredilmesinden ve kendisi için hiç de iyi olmayacak böyle bir sonuçtan emin olamaz. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah onları affetmiştir ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Bu ifade söz konusu yasaklamanın sadece onları kötü durumlara düşmekten korumak için olmadığını beyan etmek için getirilmiştir. Her ne kadar önceden sordukları bu sorular Allah Teala tarafından affedilmiş olsa bile bizzat günah olup hesap ve cezayı gerektirir. Ayette onları bu tür soruları sormaktan kesin olarak vazgeçmeye teşvik vardır. Burada da ifade edilmek istenen şudur diyor müfessirimiz ve şu cümlede aktarıyor düşüncelerini. Allah önceden sorduklarınızı affetmiş, ceza olarak size her yıl hac yapmayı emretmemiş ve sizi ahirette de herhangi bir şekilde cezalandırmaktan vazgeçmiştir. Öyleyse siz de böyle işleri bir daha tekrarlamayın. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah bağışlayıcıdır, halimdir. Yani günahları son derece bağışlayıcı ve görmezden gelicidir. İşte bu sebepledir ki sizi affetmiş ve bu aşırılığınızdan dolayı sizi herhangi bir cezaya çarptırmamıştır. Müellifimiz bu ayet-i kerimeden sonra gelen Maide suresinin 102. ayetini mealinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da onları inkar eder olmuştu. Sizden önce de bir toplum onları sormuş ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Yani onlar bu sorunun aynısı.

sını değil ama mahzurları ve yüklediği vebal açısından benzerlerini sormuşlardı. Burada benzerlerini sorduklarının açıkça belirtilmemesi iyiden iyiye gözdağı vermek içindir. Sonra da onları inkar eder olmuşlardı. Nitekim İsrail oğulları peygamberlerine bazı şeyler sorarlar, bunun üzerine kendilerine bir şey emredilince onu terk edip yapmazlar, sonunda da helak olurlardı. Nitekim Semud kavmi Hazreti Salih aleyhisselamdan deve şeklinde tecelli eden bir mucize istemiş, Hazreti İsa aleyhisselamın kavmi de ondan bir sofra talebinde bulunmuştu. Ebu Salebe şöyle demiştir: Allah size bir takım farzları emretmiştir. Onları ihmal ve zayi etmeyin. Bazı şeyleri yasaklamıştır, onları çiğnemeyin. Bazı sınırlar koymuştur, onları aşmayın. Unutmadığı halde bazı hususları açıklamamıştır, onları da araştırmayın. Vaiz Hüseyin Kaşifi tefsirinde der ki, diyor müellifimiz ve şu sözlerini aktarıyor: Bahtı iyi olan kişi, başkalarının halinden ibret alan, boş söz ve davranıştan kaçınan kimsedir. Bunu şiir olarak şöyle anlatır: Söylenmesi zaruri olanı söyle, başka sözlere set çek. Gerekli olan işi yerine getir, sonuçsuz işlerden vazgeç. Anlatılır ki, İmam Ebu Yusuf'un ders halkasına çokça iştirak eden, fakat her zaman sessiz duran bir kişi vardı. Bir gün Ebu Yusuf, "Senin neyin var? Ne konuşuyorsun, ne de bir şey soruyorsun?" deyince, o kişi, "Ey kadı, öyleyse bana oruçlunun ne zaman iftar edeceğini söyle." dedi. Ebu Yusuf, "Güneş battığında." deyince, o kişi, "Eğer gece yarısına kadar güneş batmazsa?" diye sordu. Bunun üzerine Ebu Yusuf tebessüm etti ve şair Cerir'in şu beytiyle cevap verdi: Sükût boş adam için bir süstür. Ancak kişinin aklını ortaya koyan şey işte onun konuşmasıdır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Adem oğluna şaşarım. İki melek iki azı dişi üzerinde, dili o meleklerin kalemi ve tükrüğü onların mürekkebi olduğu halde nasıl oluyor da faydasız, boş şeyler konuşabiliyor? Müellifimiz burada bize ayet-i kerimelerin işari tefsirini yapıyor ve şunları söylüyor: Allah Teala iman ehline ledünni ilimleri ve eşyanın hakikatlerini sorarak öğrenmeyi yasaklamıştır. Çünkü bunlar kal ilimlerinden değil, hal ilimlerindendir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Sözlü olarak size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri, yani eşyanın hakikatini sormayın. Çünkü hakikatlere söz ile yapılan açıklamalarla ulaşamazsınız. O takdirde heva, vehim ve hayalin afetleriyle karma karışık olan akıllarınız şüpheler içine düşer ve sonuçta felsefeciler gibi bu şüphe bataklıklarında helak olur gidersiniz. Nitekim felsefeciler eşyanın hakikatlerine dair ilimleri söz ve akli deliller yoluyla öğrenmeye çalışmışlardır. Vehim ve hayal karışıklıklarından uzak akılların düşünerek elde edebileceği bilgiler konusunda isabet etmişlerdir. Akılların idrakte zorlandığı konularda ise doğru yolu ararken şeytan ayaklarını kaydırdı da onların şüphe vadilerine ve helak çukurlarına düşmelerine sebep oldu. Hem kendileri helak oldular, hem de ilahi ilimlere dair yazdıkları kitaplarla pek çoklarını da helake sürüklediler. Bazıları akaid ilmini de bu işe bulaştırarak kitaplarında itikada dair şüphelerini açıklayıp hem kendileri dalalete düştüler, hem de başkalarını yoldan çıkardılar. Bunlar hakikatlere ait ilimlerin sözlü olarak öğrenilmesinin imkansız olduğunu bilemediler.
Bu öğrenme tıpkı peygamberlerle Allah Teala arasında cereyan ettiği gibi ancak hal ile mümkün olabilir. Nitekim Allah Teala peygamberlere hakikat ilimlerini göstererek öğretmiştir. Rivayet ederek değil. Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, büyük ve muhteşem varlıklarını gösteriyorduk. En'am suresi 75. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ise ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye İsra suresi 1. ayet ve andolsun Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü Necm suresi 18. ayetinde bunu ifade buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşyayı bize olduğu gibi göster diye Rabbine dua etmiştir. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan münasebetleri de farklı değildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an'ı söz ile, hikmeti ise sohbet ve nefislerini, nefsin afetlerinin ve ahlakının kirlerinden tezkiye yoluyla, hal ile öğretiyordu. Nitekim Allah Teala onun hakkında müminlere kendi içlerinden onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulunmuştur. Ali İmran suresi 164. ayetinde bu durumu ifade buyurmuştur. Allah Teala Resulüne tabi olarak sohbetin faydalarından tam olarak istifade edenler hakkında da şöyle buyurmaktadır Fussilet suresinin 53. ayetinde. Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun yani Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Müfessirimiz diyor ki eğer tefsirini aktardığımız ayet-i kerimede geçen şayet Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ayetine gelince. Burada denilmek istenen şudur. Eğer illa eşyanın hakikatlerini soracaksanız bunu Kur'an'ın ilgili ayetlerinin nüzulünden sonra sorun ki Hazreti Peygamber sizin akıllarınızın kapasitesi oranında o hakikatleri size açıklasın. Sizin avam kısmınız ise eşyanın hakikatlerini beyan eden müteşabih ayetlere iman ederler ve bunların hepsi Rabbimiz katındandır derler. Tevil etmek gayesiyle herhangi bir sözlü tasarrufta bulunmazlar. Çünkü müteşabihatın tevilini sadece Allah ve ilimde ileri gidenler bilirler. Ali İmran suresi 7. ayet. İlimde ileri gidenler ise havastır. Ehassul havas ise Kur'an-ı Kerim'in rumuzlar, işaretler ve müteşabihat yoluyla eşyanın hakikatlerine dair işaretlerini anlarlar. Halbuki onları başkaları anlamaz. Tıpkı Hazreti Musa ve Hızır aleyhisselam kıssasında olduğu gibi. Yine müellifimiz sözlerine devam ederek şunları söylüyor. Bu kıssada Allah Teala ledünni ilmin ancak hal ile elde edilebileceğine işaret etmiştir. Bu da üstad ile sohbet ve beraberlikle ona tabi ve teslim olmakla ve itiraz etmemekle mümkün olur. Yoksa bu ilim ne laf ile ne de sorarak elde edilir. Bunu şu ayetlerden anlıyoruz. Musa ona sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. O da sen benimle beraber bulunmaya, bana tabi olup itiraz etmemeye sabredemezsin diye cevap verdi. Musa tekrar inşallah beni sabredici olarak bulacaksın, senin emrine de karşı gelmem dedi. O zaman Hızır,
O halde eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Ki bu ayetler Kehf suresinin 66 ila 70. ayetleridir aziz dinleyenlerim. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Yani tabi olmanın şartlarından birisi, üstadının yaptığı işlere ve diğer hususlara dair hiçbir şey sormamaktır. Ne zaman ki Hazreti Musa hal ile ilim elde etmeye dayanamayıp, söz ve sual kapılarını açarak, halkını boğmak için mi gemiyi deldin gibi ifadelerle Hızır Aleyhisselam'a sorular sorunca, bu defa Hızır, onun sorularına cevap vererek ona yardımcı olmadı ve şöyle dedi. Ben sana benimle beraber bulunmaya dayanamazsın demedim mi? Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dedi. Eğer bundan sonra bir daha sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme dedi. Kehf suresi 76. ayet. Bu ayeti kerime işaret etmektedir ki, ledünni ilmin öğrenilmesi, sohbet, tabi olma ve teslim olma yoluyla, yani hal ile mümkün olur. Söz ve sual ile değil. Ayrıca soru sormada bu beraberliği bozup ayrılma manası da vardır. Bunu iyi anla. Nitekim Hazreti Musa 3. defa soru sormadan edemeyip, Hızır Aleyhisselam kendilerini misafir etmeyen insanların bulunduğu köyde yıkık bir duvarı tamir edince, isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın diye itiraz edince, Hızır Aleyhisselam, işte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır diye son noktayı koydu. Kehf suresinin 77. ayetleri. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Ayet-i kerimede geçen Allah onları affetmiştir ifadesi, bu ayet inmeden önce hakikat ilimlerini sözlü olarak öğrenme arzusuyla soru sormanızı affetmiştir. Allah hakikat ilimlerini söz ve soruyla öğrenmek istemekten tövbe edip de Allah'a müracaat edenleri bağışlayıcıdır. Ve o halimdir. Yani hal yoluyla hakikat ilimlerini öğrenmeye çalışan fakat zaman zaman bu yolun gereklerine uymayanlara karşı yumuşak davranır, onları hemen cezalandırmaz. Bu yolun ve talebin gereklerine uygun davranmaya muvaffak kılıncaya kadar onlara mühlet tanır. Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da inkar eder olmuştu ayetini ise müfessirimiz şöyle tefsir ediyor işari olarak. Filozoflardan bir grup ilahi ilimleri söz ve akıl ile öğrenmeye çalışmışlar ve bu yüzden şüphe vadilerine yuvarlanmışlardı. Onun bunun sözlerinin peşine düşerek, çok soru sorarak ve peygamberlere uymayı terk ederek kapıldıkları şüpheler yüzünden kafir olmuşlardır. Ve müellifimiz son olarak şu ifadede bulunuyor. Bu aktardıklarımız Ettevilatun Necmiye adlı eserde bu şekilde zikredilmektedir. Aziz dinleyenlerim, dilerseniz sözlerimize bir ilahi ile ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir nutku şerifi sizlere takdim etmek istiyoruz. Ardından programımızın ikinci bölümünde buluşacağız inşallah.

0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Hazretleri Maide Suresinin 103. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bahira, Saibe, Vasile ve Ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğunun akılları ermez. Müfessirimiz tefsirine şöyle başlıyor. Allah Bahira, Saibe, Vasile ve Ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Yani Allah asla böyle bir şeyi meşru kılmamış, kanun olarak koymamış ve böyle bir esas bildirmemiştir demektir. Burada müellifimiz ayette geçen kelimeleri birer birer açıklıyor. Bahira, yarmak anlamındaki bahır kökünden gelir. Cahiliye Arapları bu kelimeyi kulağı yarılan hayvan için kullanmışlardır. Eğer bir deve 5 defa doğurur da 5. yavrusu erkek olursa o devenin kulağını yararlar, ona binmeyi ve onun sütünü sağmayı yasaklarlardı. O deve istediği yerden suyunu içer, istediği yerde otlardı. İkinci kelime saibedir. İstediği yere gitmek anlamındaki seyb kökünden gelir. İstediği yere gitmek üzere serbest bırakılan hayvan demektir. Bir kişi eğer seferden dönersem ya da hastalıktan şifa bulursam dişi devem saibe olsun der ve adağının gerçekleşmesi durumunda bu hayvanı serbest bırakırdı. Bahire gibi ondan herhangi bir istifadede bulunmayı haram kabul ederdi. Vasile kelimesine gelince, Araplar koyun dişi yavru doğurursa onu kendilerine alırlar, erkek yavru doğurursa ilahlarına yani putlara adak olarak adarlardı. Fakat eğer koyun biri dişi ve biri erkek olmak üzere ikiz yavrularsa vasalet ehaha derler, dişi yavru erkek kardeşine yetişti ifadesiyle bu dişi olanın hatırına erkek olanı ilahlarına kurban etmezlerdi. Buna göre ayetin manası şöyle olmaktadır. Allah dişi yavruyu tek başına doğsaydı haram sayıp ilahlara kurban edilecek olan erkek yavruyu dişi ile beraber doğduğunda helal saymak gibi bir şeyi de meşru kılmamıştır. Ham kelimesine gelince, ham meneden koruyan anlamındadır. Araplar eğer erkek bir devenin dölünden 10 batın doğarsa onun için artık قَدْ حَمَى زَهْرَهُ sırtını korudu derler ve o deveye binmez, yük yüklemez, herhangi bir sudan ya da otlaktan istifade etmesini men etmezlerdi. Bu kelimelerden sonra Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor ayeti kerimede. Fakat kafirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler. Yani bu kafirler, inkarcılar yapacaklarını yapıyor, sonra da bunu bize Allah emretti diyerek bile bile yalan söylüyorlardı. Bunların önderi Amr bin Luhay el-Huzai idi. Bu kişi Mekke'nin en eski reislerindendir. İlk olarak Hazreti İsmail aleyhisselamın dinini bozan, putları ilah edinen ve heykellerini diken, Bahira, Saibe, Vasile ve Ham'ı meşru kılan, din haline getiren bu kişidir. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onun hakkında şöyle buyurmuştur. Ben onu cehennemde gördüm. Bağırsaklarını sürüklüyor ve bağırsaklarının kokusuyla cehennemliklere eziyet veriyordu. Reislerinin ve önde gelenlerinin durumu işte böyledir. Ve onların çoğunun akılları ermez. Onlar ileri gelen kafirlerin kandırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye sevk eden rezil ve alçak insanlardır. Çünkü kafirlerin elebaşlarının söyledikleri batıl iftiralardan başka şeyler değildir. Onlara düşen bu iftiralara karşı gelip hak ve hidayete ulaşmak olduğu halde onlar reislerini taklit esaretinden kurtulamamış akılsızlardır. Kıymetli dinleyenlerim, 104. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor idiyse? Ayet-i kerime bu soruyla bitiyor ve müellifimiz konuyla ilgili olarak şunları aktarıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Onlara, yani o bahsedilen çoğunluğa hidayet yolunu göstermek ve irşad etmek için Allah'ın indirdiğine helal ve haramı beyan eden Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an'ın kendisine indirildiği Resul'e gelin ki işin hakikatini kavrayabilesiniz, helal ve haramı birbirinden ayırt edebilesiniz denildiği vakit, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Bu ayet onların Hakk'a ulaştıran hidayet rehberine karşı inat ve taassuplarını, dalalete çağırana teslim olup peşinden gitmelerini beyan etmektedir. Ayet-i kerime, ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor idiyse diye soruyor. Bir kişinin ilim ve hidayet ehlinden olduğu ancak bir delil olursa bilinebilir, yoksa bilinemez. Dolayısıyla onun peşinden gidilemez diyor müellifimiz. Vaiz Hüseyin Kaşifi tefsirinde şöyle demektedir: onlar cahil ve yoldan çıkmış kimselerdi. Onların taklidi de faydasızdı. Müellifimiz şöyle devam ediyor: şeytan bir kavme musallat olup onları hayvanlarla ilgili hükümlerde bid'atler çıkarmaya ve şer'i hükümlere tabi olmayı terk etmeye teşvik ettiği gibi, bir kavme de musallat olup onları hayvani bedenleri ve nefisleri hususunda bid'atler uydurarak, şer'i hükümlere tabi olmayarak tasarrufta bulunmaya teşvik etti. Halbuki o insanlar da bu tasarrufların Allah adına ve Allah yolunda yapıldığını iddia ederler. Ayet-i kerimedeki Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Yani bahira, emrolunmadığı şeylerde kafasına göre tasarrufta bulunan, ileri geri hareket eden kişilere işarettir. Mesela kulağını yaran yahut delen, kulağına demir halkadan küpe takan, boynuna kelepçe vuran kimseler bu tür insanlardandır. Saibeden maksat, başıboş bir şekilde memleket memleket dolaşan, hiçbir kayıt tanımayan, şeriat yuları ve tarikat bağı olmaksızın hayvani arzuların otlağında otlayan, şeytanın oyuncağı oldukları halde hak ehli olduklarını iddia eden, heva ve heveslerini ilah edinmiş kimselerdir. Vasileden maksat ise haramları mübah sayan ve mukaddes şeyleri hiçe sayan kimselerdir. Bunların tamamı şeytanın vesveselerinden ve nefsin kuruntularından ibarettir. Allah onlardan hiçbirini emretmemiş ve bu konuda hiçbir kimseye de ruhsat tanımamıştır. İşte bu sapık yolu uydurup ihdas edenler, şeriat, tarikat ve hakikatten bir haber, hidayet mahrumu kimselerdir. Bunlar ehli tabiat diye bilinen sahtekarlardır. Fitne ve fesatları her tarafa yayılmış, gafletleri son haddine varmıştır. Öyle ki kendilerine engel olacak ya da ikazda bulunacak hiç kimse netice alamaz. Çünkü yırtık artık yama kabul etmeyecek kadar genişlemiştir diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor: bin usta gördüm, yıkık bir binayı ayağa dikemediler. Ardında bin yıkıcı olan bina nasıl ayakta durabilir? Aziz dinleyenlerim, geldik bugünkü sohbetimizde son ayeti kerimemize. Rabbimiz Teala Maide suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan bir kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ayet-i kerimede ey iman edenler, siz kendinize bakın ifadesiyle, yani nefsinizi ıslah etmeye ve onu Allah'ın gazabına ve ahiret azabına düşürecek hallerden muhafaza etmeye çalışın. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde, yani siz hidayette iseniz, sapan bir kimsenin sapıklığı size zarar vermez. Yani sapık kimselerin yoldan çıkmış olmalarının zararı size ulaşmaz. Bu ayet, müminler kafirleri acıdıkları ve onların da iman etmelerini temenni ettikleri vakit inmiştir. Halbuki kafirler dalalet içinde yüzdükleri için neredeyse Allah'ın hiçbir emir ve yasağından korkmuyorlardı. İster dalalet ehli, isterse hidayet ehli olsun, hepinizin kıyamet günü dönüşü başkasına değil Allah'adır. O size dünyada iken hidayet ve dalalet amellerinden ne yaptıklarınızı haber verecektir. Yani bu amellerinizin karşılığını verecektir. Bu ifade hidayet ehline bir vaat, yani müjdedir. Dalalet ehline ise bir vaid, yani azapla tehdit anlamı taşımaktadır. Ayrıca hiç kimsenin başkasının yaptıkları sebebiyle hesaba çekilmeyeceğine de dikkat çekilmektedir. Ancak ayetin insanın gücü yettiği halde emri bil maruf ve nehyanil münkeri, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmesine ruhsat olduğu vehmine düşülmemelidir. Nitekim hidayete ermenin şartlarından biri, münker olan şeyi gücü nispetinde reddedip hoş görmemek olduğu halde nasıl olur da böyle düşünülebilir? Eğer körün kuyuya gittiğini görecek olur da sessiz kalırsan günah işlemiş olursun diye bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz ve bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş diyerek İmam Müslim'in sahihinden bir hadis-i şerifi aktarıyor eserinde müellifimiz. Sizden kim bir kötülük görürse, gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir gün minberde şöyle demiştir. Ey insanlar, siz bu ayeti okuyorsunuz fakat yanlış anlayıp esas maksadının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben ise Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Eğer insanlar bir kötülüğü görür de onu düzeltmezlerse Allah onları toptan cezalandırır. İbn-i Mace'nin eserinde Fiten bahsinde, İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı eserinde bulunmaktadır bu hadisi şerif. Bu nedenle iyiliği emredin, kötülükten nehyedin ve bu ayeti yanlış anlayıp aldanmayın. Sonra içinizden bazıları kalkıp ben kendime bakarım, başkaları neme lazım demesin. Vallahi ya iyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız ya da Allah başınıza en şerlilerinizi musallat eder. Onlar da size en acı eziyet ve azabı tattırırlar. O zaman en hayırlılarınız bile dua etse duaları da kabul olunmaz. Eğer bir adama neden iyiliği emretmiyorsun diye sorulduğunda bana ne, veya bir adama filana emri bil maruf yap denilse de o bana ne yapmış ki benim onunla işim olmaz ya da benim o lüzumsuzla ne işim olur dese, o kişinin küfre girmiş olmasından korkulur diyor müellifimiz ve Hazreti Mevlana'nın şu beytini aktarıyor. Sen geliniz sözünü terk etme, söyleye dur. Bu söz, zira bu söz çok büyük bir kimyadır. Bir bakır senin sözünden nefret edip kaçmaya kalkarsa, yine de sen kimyayı ondan esirgeme. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak farzdır. Ancak buna gücü yetmeyenlerden sakıt olur. Bunun dışında herkese gerekir. Selef-i Salihin bazı zamanlarda bu farzı elle ve dille yapamadıkları için mazur görülmüşlerdir. Denilir ki elin ve dilin gücü kalmayınca veliler himmetle insanlık gösterirler. Hülasa bu konu şahıslara, durumlara ve zamanlara göre farklılık arz eder. Fakat bunun sevabını uman kimsenin haddi aşmaması ve zamanın gereklerini gözetmesi icap eder. Çünkü her zamanın kendine mahsus bir hükmü ve insanları vardır. Bundan sonraki satırlarda müellifimiz işari tefsir olarak şu bilgilere yer veriyor eserinde. Ey iman edenler! Ey Allah'ı bulmanın, onu talep etmeye bağlı olduğuna kesin olarak inanmış, hakikat yolcularının inandığı gibi iman edenler demektir. Nitekim Allah Teala bir kudsi hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, beni talep eden bulur. Siz kendinize bakın ifadesiyle, nefislerinizin tezkiyesiyle meşgul olun. Çünkü nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Şems suresi 9 ila 10. ayetler. Siz kendi nefislerinizi terbiye etmeden başkalarının nefislerini terbiye etmeye uğraşmayın. Halkın bu konudaki istekleri, sizi hoş karşılamaları, size karşı hüsnü zan sahibi olmaları, iltifat etmeleri ve yakınlıkları sakın sizi aldatmasın. Çünkü bu derviş için keskin bir zehir gibidir. Seyr-i sülük yaptıracak bir üstada muhtaç olan salik ile ona mürid olduğunu ve bağlandığını iddia eden kimsenin durumu şuna benzer. Denizde boğulmakta olan, yüzme bilmeyen, kendisini kurtaracak mahir bir yüzücüye muhtaç kimseye kurtarmak için biri elini uzatırsa o hemen ona sarılır. Elini uzatan da yüzme bilmiyorsa ikisi birden boğulup giderler. İşte ehliyetsiz mürşit ile müridin durumu buna benzer. Gerçek müride gereken nefis terbiyesi konusunda zamanın efendisi olan kamil bir mürşidin, yani seyr-i sülük eğitimi vermeye tam ehil bir kimseye bağlanmak ve onun iradesince davranıp bu yolun hükümlerine teslim olmak ve helak olanların çokluğuna bakmamaktır. Çünkü Allah Teala'nın fevkinde bir helak edici mevcut değildir. Ey talipler! Siz doğru yolda olduğunuz, yani hakka giden yol üzerinde bulunduğunuz takdirde sapan bir kimse, yani bu yolda boğulanlar size zarar vermez. Ey hidayet yolu üzerinde inayeti hak ile yardımın cezbelerine talip olanlar ve ey hile ve isyan yolu üzerinde kahır ve terk edilmiş zincirleriyle bağlanan dalalet ehli, bilin ki hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Yani iyi amellerinizin sevabının lezzetini ya da kötü amellerinizin cezasının elemini size tattıracaktır. Şu halde toplu mana şöyle olmaktadır diyor müellifimiz. Seyr-i sülük esnasında müridin sıdk ve irade ehlinden, yani mertebesi yüksek müritlerden bir kimsenin terbiye için kendisini kabul etmesine iltifat etmemesi, o size yaptıklarınızın cezasını tattıracaktır. Müellifimiz bu bilgilerin de Et-Tevilatun Necmiye'den alındığını ifade ederek sözlerini tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Burası Radyo

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a

0: aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: El Hafir Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

0: derim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: El-Hafiz Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin oğlum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın onun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik, duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki, ey cemaat, hayat kapısı açık olduğu sürece bunu ganimet bilin. Kısa bir müddet sonra bu kapı kapanacak. Gücünüz yettiğince hayır işlemeyi fırsat bilin. Tevbe kapısını fırsat bilin. Açık olduğu sürece tevbe edin. Dua kapısı açık olduğu sürece fırsat bilin ve dua edin. Salih dostlarla birlikte olma imkanı varken onlarla birlikte olun. Müminlerin görevi ıslahtır. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e ruhu buyuruyor ki, yıktığınız şeyleri yeniden yapın. Kirlettiğiniz şeyleri temizleyin. Bozduğunuz şeyleri ıslah edin. Ulandırdığınız şeyleri berraklaştırın. Aldığınız şeyleri geri verin. Kendisinden kaçtığınız ve uzaklaştığınız Mevlanız olan Allah-u Teala'ya dönünüz buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah-u Teala'dan başka her şey gönülden çıkarılmalı buyuruyor. İşte burada yaratandan başka kimse yoktur. Allah Celle Celaluhu ile olursan onun kulu olabilirsin. Yok eğer insanlarla beraber olursan o zaman da onların kulu olursun. Kalbinden uçsuz bucaksız diyarları geçmedikçe, sırrından tüm yaratıkları ayırmadıkça ve sana söylenecek hiçbir söz yoktur buyuruyor. Bilmez misin ki hakkı isteyen kişi tüm mahlukat ile arasını ayırır. Çünkü yaratılmış olan her şeyin kişiyle Allah-u Teala arasında bir perde olduğunu kesin olarak bilir. Tembel olmamak gerekiyor buyuruyor ve kelamlarının devamında, ey evladım, tembellik yapma. Çünkü tembellik ebedi mahrumiyeti, daimi pişmanlığı gerektirir. Amellerini sağlam yap. Çünkü Allah-u Teala hem dünyada hem de ahirette sana cömert davranmıştır. Ebu Muhammed el-Acemi rahmetullahi aleyh, ey Allah'ım, bizleri iyi kişilerden kıl diye dua ederdi. O şöyle demek istemişti. Ey Allah'ım, bizi iyi amel edenlerden eyle. Fakat diliyle bunu ifade edememişti. Bunu tadan bilir. İnsanlarla iyi geçinmek, şer-i şerifin sınırları ve rızası dahilinde onlarla uyum içerisinde yaşamak güzel bir davranıştır. Yok eğer şer-i şerifin sınırları çiğnenir, onun hoşgörü olmayan bir davranış içerisinde onlarla bir arada bulunursa bunun bir kıymeti olmaz. Allah Celle Celaluhu dostlarının yanında ibadetlerin kabul olması veya ret olunmasına dair alametler vardır. Kalp ve dil ile dua etmek gerekiyor buyuruyor. Ey evladım, dua ağını ger, rıza haline

biçer. Kim de kötülük ekmişse orada pişmanlık biçer buyurdu. Ölüm gelip çattığında uyanırsın, fakat bu uyanış sana bir fayda sağlamaz. Ey Allah'ım, bizleri seni tanımayan gafillerin ve cahillerin uykusundan uyandır. Amin. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu vaat edilen cennet iki türlüdür buyuruyor. Ey evladım, şer ve kötü insanlarla arkadaşlık yapman seni iyi insanlar hakkında kötü zan beslemeye götürür. Allah-u Teala'nın kitabı ve Resulünün sünnetinin gölgesinde yürü ki kurtuluş eylesin. Allah Celle Celaluhu'ya karşı nasıl hayalı olmak gerekiyorsa öyle olun buyuruyor. Zamanınızı boşa geçirmekten sakının. Sizler yiyemeyeceğiniz malları toplamakla, elde edemeyeceğiniz şeylerin hayalleriyle, oturamayacağınız evleri bina etmekle meşgul oluyorsunuz. Bütün bunların hepsi sizleri Rabbinizden alıkoyuyor. Zikrullah arif olan kişinin kalbinde çadır kurar ve onların kalplerini kuşatır ve onlara tüm dünyalıkları unutturur. Arif olan kişi de bu durum tam olarak gerçekleştiğinde cennet o kişinin varacağı yer olur. Burada iki cennetle karşılaşırlar. Birincisi cenneti menkude, peşin cennet. İkincisi cenneti mev'ude, vaat edilen cennet. Cenneti menkude dünyadadır. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kazasına teslimiyet, kalbin Allah-u Teala'ya yaklaşması ve yakarması, Allah-u Teala ile arasındaki perdelerin kalkmasıdır. Böyle olan kişinin kalbi yalnız başınayken keyfiyetsiz ve teşbihsiz olarak bütün hallerinde Hak ile birlikte olur. Şura suresi 11. ayet-i cellede onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir buyurulmuştur. Vaat edilen cennet ise Allah-u Teala'nın sadece müminlere tahsis ettiği, perdesiz olarak Allah-u Teala'nın cemalini seyrettikleri yerdir. Şüphesiz ki bütün hayırlar onun katındadır. Şerler ise başkasındandır. Hayır Allah-u Teala'ya yönelmekle olur. Şer ise ondan yüz çevirmekle olur buyuruyor. Kendisine karşılık beklediğin her amel sana aittir. Allah Celle Celaluhu rızası için işlediğin bütün ameller O'nundur. Bir iş yaptığında bunun bedelini istersen, bunun karşılığı sana fani bir şey olarak gelir. Ama yaptığın işi Allah Celle Celaluhu rızası için yaparsan, bunun mükafatı da Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve O'nun cemalini temaşa etmek olur. Amellerine karşılık bir şey beklememek en iyisidir. Dünyanın ve ahiretin hangi metaı, Allah-u Teala'nın dışındaki hangi şey onun cemalinin dengi olur? Nimeti değil, nimeti vereni iste. Evden önce komşu ara, her şeyden önce o vardı. Her şeyi meydana getiren odur. Her şeyden sonra olacak olan da odur. Ölümü tefekkür, afetlere sabır ve tevekkül ehli olmalı insan buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü ruhu. Ölümü düşün ve afetlere karşı sabırlı ol. Bütün hallerinde Allah-u Teala'ya tevekkül et. Bu üç hasreti elde ettiğin zaman saltanatı elde edersin. Ölümü hatırlamakla zahitliği elde edersin. Sabırlı olmakla Rabbinden istediğin şeylere kavuşursun. Tevekkülü elde etmekle kalbindeki bütün şeyler yok olur. Allah-u Teala ile irtibat kurarsın. Dünya ve ahiret, Allah-u Teala'nın dışındaki her şey senden uzaklaşır. Her yönden sana huzur ve rahatlık gelir. Her yönden koruma ve himaye görürsün. Altı yönden de Rabbin seni koruma altına alır. Hiçbir insan sana zarar vermek için bir yol bulamaz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün yönlerden sana gelebilecek her türlü şeyi engeller. Sana gelecek kötülüklere karşı Allah-u Teala bütün kapıları kapatır. Senin durumunda olanlarla ilgili Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz kullarım, üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Amellerinde halka gösteriş yapmayan, ihlaslı ve muvahhid kullarım üzerine şeytanın nasıl otoritesi olabilir? Bu yola giren insanlar yolun başında konuşmazlar, sonunda konuşurlar. Başlangıcın tamamında dilsiz olmak, sonun tamamında da konuşmak gerekir. İhlas sahibinin mülkü kalbinde, saltanatı sırrındadır. Görünüşte onun hiçbir itibarı yoktur. İhlaslardan pek azı zahir ve batın mülkü bir arada toplayabilirler. Ey ihlaslı kişi!

De sen Rabbine ulaşıncaya ve olgunlaşıncaya kadar bu halini devamlı gizle. Kemale erip yüce yaratıcıya ulaştıktan sonra da aldırış etme. Halin gerçekleşip makamına oturduktan sonra koruyucuların etrafını sarıp insanlar etrafında direkler ve ağaçlar gibi olduktan sonra nasıl aldırabilirsin? Artık senin yanında onların övgüleri de, yergileri de, sana yönelmeleri de, senden yüz çevirmeleri de birdir. Zira sen onların yapıcısı da bozucusu da olursun. Sen onların içinde yaratanın izniyle tasarrufta bulunursun. Artık yaratıcı düğümü de, çözümü de sana vermiştir. Tasarrufla mührü kalbine, alameti de sırrının eline vermiştir. Bu durum gerçekleşinceye kadar laf etmemelisin. Akıllı ol. Menzile ermeden her şeye heveslenme. Sen bu yolda körsün. Sana kılavuzluk yapacak birini ara. Bu yolun cahilisin. Sana öğretecek birini bul. Böyle birini bulduğun zaman hemen ona tutun. Onun sözlerini dinle ve görüşlerini kabul et. Onun rehberliğinde yolunu bul. Bu yolu bulduğun zaman da marifet ilmini elde edinceye kadar o yolda otur. İşte bu konuma geldiğin zaman bütün yolunu şaşıranlar sana sığınır. Artık bu yolun fakir ve miskinleri için bir sığınak olursun buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e Sırruhu. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e Sırruhu kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki Allah Celle Celaluhu'nun sırrını muhafaza etmek, insanlarla güzel ahlak ölçüsünde iyi geçinmek, mütüvvet ehlinin davranışlarıdır. Şimdi sen kendini kontrol et bakalım. Allah-u Teala'nın dışındakileri terk edip hakkı talep etme ve onun hoşnut etme konusunda ne durumdasın? Allah-u Teala'nın şu kelamını işitmedin mi? Sizden kimi dünyayı, kimi de ahireti istiyor. Ali İmran suresinde ayet-i kerime. Başka bir ayet-i kerimede de sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Eğer bahtın açık olursa gayreteli imdadına yetişerek seni Allah-u Teala'nın dışındaki her şeyden kurtarır ve seni hakkın kapısına götürür. İşte bu halde Allah Celle Celaluhu şu ayeti tecelli eder. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Bu hali tam manasıyla elde ettiğin zaman sana zarar vermeksizin ve seni yormaksızın dünya ve ahiret sana hizmetkar olur. Öyleyse hakkın kapısını yol edin ve yolda sebat et. Hakkın kapısında sabit olursan bir takım havatırlar, insanın içine gelen hitap, iç aleminde duyulan ses, alınan mesaj sana aşikar olur. Nefsin ve hevanın hatırını, kalbin hatırını, şeytanın hatırını, meleklerin hatırını bilebilirsin. Sana bu makamdayken bu hakkın hatırı, bu da batının hatırı denilir. Bunların her birini emarelerinden bilebilirsin. Bu makama ulaştığın zaman haktan sana hatırlar, ilhamlar gelir. Ve bu hatırlar seni edeplendirir. Bulunduğun halde sabit kılar, seni ayağa kaldırır, oturtur, hareketlendirir, dindirir, sana emirler verir ve yasaklar koyar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e-i Ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyorlar ki ey cemaat, ne fazla zenginlik ne de yoksulluk. Ne çok ileri gitmeyi ne de çok geri kalmayı istemeyin. Zira kader sizlerin hepsini çepeçevre kuşatmıştır. Sizden her birinizin kaderi, kaderinin tarihi ayrıntılı olarak yazılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rabbiniz mahlukatı yaratma, rızıklandırma ve ecellerini takdir etme işini bitirmiştir. Kalem olacak olanları yazmaktan kurudu. Allah Celle Celaluhu her şeyi bitirmiştir. Her şeyin kazası geçmiştir. Fakat hükümler gelmiş, o hükümlerin üzeri de emirler, yasaklar ve yaptırımlarla örtülmüştür. O halde hiç kimsenin önceden takdir edilmiş hükümlere karşı gelmesi helal değildir. Çünkü Allah-u Teala, Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlar ise sorguya çekileceklerdir buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu çok sevmemiz gerekiyor. Bu hususta da Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e Sırruhu Allah'ı sevmenin şartlarını şöyle izah ediyor. Ey cemaat,
bu zahir ile şu beyaz üzerindeki karartı ile amel ediniz ki Allah-u Teala zahir sebebiyle yaptıklarınızdan dolayı sizleri bu işin batınını anlamaya götürsün. Sen zahir ile amel edersen bu seni batını anlamaya götürür. Önce sırrın anlar, sonra kalbin nefsine, nefsin diline, dilin ise insanlara anlatır. Bu dil ise bu işi insanların maslahatı ve iyiliği için yapar. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uydun, ona icabet ettiğin sürece ne mutlu sana buyuruyor. Ve yine sitemle Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki bizlere yazıklar olsun sana. Kuru kuruya Allah-u Teala sevgisinden bahsediyorsun. Allah-u Teala'nın sevgisinin şartları olduğunu bilmiyor musun? Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinin şartları şunlardır buyuruyor. 1. Kendin ve başkaları ile ilgili hususlarda Allah'ın rızasına muvafık hareket etmen. 2. Allah'tan başkası ile huzur ve sükun bulmaman. 3. Allah Celle Celaluhu ile ünsiyet kurman. 4. Allah Celle Celaluhu ile olmaktan ürküntü duymamandır. Allah sevgisi Celle Celaluhu kalbine yerleşen kişi Allah Teala ile dostluk kurar. Allah'tan başkası şeylerle meşgul olmaktan hoşlanmaz. Yalan olan davalardan vazgeç buyuruyor. Tevbe et. Allah sevgisine nail olmak tenhalarda yalnız kalmakla, kuruntularla, yalanla, nifakla, yapmacık davranışlarla olacak şey değildir buyuruyor. Tevbe et. Tevbende de samimi ol ve sebat et. Tevbe etmek önemli değildir. Önemli olan o tevbede sebat göstermektir. Ağaç dikmek önemli değildir. Önemli olan onun tutması, dal budak salıp meyve vermesidir buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri yokluk ve darlıkta, fakirlik ve zenginlikte, şiddetli sıkıntı ve bolluk halinde, hastalık ve sağlıkta, hayır ve şerde, vermek ve vermemekte Allah'ın rızasına uygun hareket edin buyuruyor. Sizlerin hastalıkları için Allah-u Teala'ya teslim olmaktan başka bir ilaç göremiyorum. Allah Celle Celaluhu sizin aleyhinizde bir hüküm verdiği zaman bu durumu yadırgamayın. Onunla bu konuda çekişmeyin. Halinizi bir başkasına şikayet etmeyin. Zira böyle yaparsanız bela ve musibetleriniz daha da artar. Bilakis onun huzurunda sakin ve sükut içerisinde bulunmanız, teenni ile hareket etmeniz gerekir. Onun huzurunda sebat edin ve sizin hakkınızda ne yapacağına bakın. Sizin hakkınızda kötülükleri hayra dönüştürerek sizleri sevindirir. Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğunuzda şüphesiz ki o yabancılığı dostluğa, tevhide ve sevince dönüştürür. Ey Allah'ım, bize yakınlığı ihsan buyur. Seninle beraber eyle. Ey Allah'ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Allah-u Teala'nın kulu sevmesinin bir takım sebepleri var buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah-u Teala'ya öncelikle kul olmalı buyuruyor. Ey evladım, nerede Allah'a kulluk? Gerçek kulluğa gel. Tüm işlerinde Allah-u Teala'nın himayesine tutun. Sen efendisinden kaçan bir köle gibisin. Ona dön, ona boyun eğ. Onun emrine sarılıp yasaklarından kaçınarak, takdirine sabır göstererek ona işlerinde muvaffakat et. Bütün bunları tamamladığın zaman efendine karşı kulluğunu tam yapmış olursun. Artık Allah Celle Celaluhu sana yeter. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Allah kuluna kafi değil mi? Zümer suresinde. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'ü Ruhu kelamlarının devamında yine buyuruyor ki kulluğunu tam samimi yaptığın zaman Rabbin seni sever ve kalbinde sevgisini güçlendirir. Sana karşı dostluk kurar ve yormaksızın seni kendisine yaklaştırır. Artık sen başkasıyla sohbete ihtiyaç duymazsın. Bütün hallerde ondan razı olursun. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü sana dar gelse de, genişliğine rağmen bütün kapılar yüzüne kapansa da, sen yine de Rabbine kızmazsın ve ondan başkasının kapısına yaklaşmazsın ve başkasının yemeğini yemezsin. Durumun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın haline benzer. Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyuruyor. Biz daha evvel ona
bütün süt analarının sütünü emmeyi haram etmiştik. Buyurduğu cihetle ona iltihak edersin. Rabbimiz her şeye şahittir. Her şeyde hazırdır. Her şeyi gözetleyicidir ve her şeye yakındır. Sizin ondan müstani kalmanız mümkün değildir. Allah-u Teala'yı tanıdıktan sonra inkar etmek mümkün mü? Ve sitemle yine Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki yazıklar olsun sana, bize söylüyor. Allah'ı tanıyor Celle Celaluhu. Ondan yüz çeviriyor ve onu inkar ediyorsun. Ondan yüz çevirme. Zira bütün hayırlardan mahrum kalırsın. Onunla birlikte olmaya sabır göster. Ondan uzakta olmaya sabır gösterme. Bilmiyor musun ki sabreden istediğini elde eder. Bu nasıl akıl? Bu acelecilik niye? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, sabredin. Sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Sabır hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler var. Bu sabırla ilgili ayetler birçok hayır ve nimetleri, güzel mükafatları, bağış yapmanın dünya ve ahirette sağlayacağı rahatlığı göstermektedir. Öyleyse sizlerin de sabra sarılmanız gerekir. Zira sabrettiğiniz takdirde bunun mükafatını dünyada da ahirette de göreceksiniz. Ve yine buyuruyor ki kabirleri çokça ziyaret edin. Salih kişileri, kıymetli zatları ziyaret edin ve bol bol hayır işleyin. İşte o zaman işleriniz istikamet üzere olur. Vaaz verildiği zaman öğüt almayanlardan, dinledikleriyle amel etmeyenlerden olmayınız buyuruyor. Dininizi şu dört sebepten dolayı kaybedersiniz. 1- Bildiklerinize amel etmemeniz sebebiyle. 2- Bilmediklerinizle amel etmenizden. 3- Bilmediklerinizi öğrenmeyip cahil kalmanızdan. 4- İnsanların bilmedikleri şeyi öğrenmelerine engel olmanızdan buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

0: Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs-i Sır Ruhu'nun bu kıymetli zatın bizlere nasihat ve tavsiyelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz inşallah. Buyuruyor ki, başkalarını alaya almamalı. Ey cemaat, zikir meclislerine manevi hastalıklardan tedavi olmak için değil de ferahlamak, stres atmak için geliyorsunuz. Vaizin öğütlerinden yüz çevirip hata ve kusurlarını bulup daha sonra da onu alaya alıp eğleniyorsunuz. Böylece kendinizi tehlikeye atıyorsunuz buyuruyor. Yarın Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda onunla baş başa kalacaksınız. Bu hatalarınızdan Allah-u Teala'ya tevbe edin. Allah-u Teala'nın düşmanlarına benzemeyin. Dinlediklerinizden öğüt alarak faydalanın buyuruyor. Ve yine ey evladım, sen gelenek ve göreneklere bağlandın. Taksimatını ve sebepleri istemekle Allah-u Teala'ya bağlandın. Sebepleri yaratanı ve ona tevekkülü unuttun. Amellerini yenilemen ve ihlaslı olman gerekir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah-u Teala insanları ve cinleri bir heves, bir oyun olsun diye yaratmadı. Onları yemek, içmek, uyumak ve cinsi duygular için yaratmadı. Ey gaflet içerisindekiler, bizlere sesleniyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Gaflet, uykularınızdan uyanınız. Sen kalpten Allah-u Teala'ya bir adım at, o sana adımlar atar. O kendisini sevenlere kavuşmaya onlardan daha isteklidir Rabbimiz. Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kul için bir şey murad ettiği zaman ona sebepler hazırlar. Bu suretlerle değil manalarla alakalı bir durumdur. Anlatılan şeyler bir kul için gerçekleşirse Mevla'nın dışında dünya ve ahirette o kulun zahitliği tamam olur. Bundan sonra sıhhat, mülk, saltanat ve emirlik ayağına kadar gelir. O kişinin zerresi dağ, damlası deniz, yıldızı ay, ayları güneş, azı çok, mahfiyeti varlık, fenası beka, hareketi sebat olur. Ağacı büyür ve tepesi arşa değer. Kökleri nemli toprakta, dalları dünya ve ahirette olur. Bu dallar nelerdir? Hikmettir ve ilimdir. Bu dereceye ulaşan bir kişinin nazarında dünya bir yüzük gibi olur. Ne dünya ona malik olabilir, ne de ahiret onu kaydı altına alabilir. Ne padişah ne de köle onu elde edebilir. Hiçbir perde onu engelleyemez. Hiçbir kişi onu alamaz ve hiçbir şey onu bulandıramaz. Bu dereceye ulaşan kul halkla birlikte olur ve onları ellerinden tutarak dünya denizinden kurtarır buyuruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Eğer Allah Celle Celaluhu bir kulun hayırlı olmasını dilerse o kulu insanlara rehber, doktor, muallim, tercüman, ışık, kandil ve güneş yapar. Eğer Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun o kulun hayrını dilerse, isterse bütün bu özellikler o kulda olur. Yok eğer Allah-u Teala bir kulun hayrını murad etmezse bu özellikleri kulun gerek yüzüne karşı gerekse gıyabında gizler. Allah-u Teala bu cinslerden olan kişilerin her birini tam bir korumayla ve selametle insanların arasına gönderir. Halkın maslahatı ve hidayetleri için Allah Celle Celaluhu bu seçkin kullarını muvaffak eder. Dünyada zahit olan ahiretle imtihan olunurlar. Dünya ve ahirette zahit olanlar dünya ve ahiretin Rabbi ile imtihan olunurlar. Oysa ki siz, biz sanki hiç ölmeyecek, kıyamet günü haşredilmeyecek, Hakk'ın huzurunda toplanıp hesaba çekilmeyecek ve sırat köprüsünden geçmeyecek gibi gaflet içerisindesiniz, içerisindeyiz. Sizler bu haldeyken tutmuş bir de İslam ve imandan bahsediyorsunuz. Kendisiyle amel yapmadığınız zaman işte bu Kur'an ve ilim aleyhinizde delil olacak. Alimlerin yanında bulunur da size anlattıklarını kabul etmezseniz yanlarında oturmanız aleyhinize delil olur ve günahkar olursunuz buyuruyor ya Rabbi. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ile buluşup da onun sözlerini kabul etmemeniz gibi bir durumdur. kıyamet gününde bütün insanları, Allah-u Teala'nın celalinden, azametinden, büyüklüğünden ve adaletinden dolayı bir korku kaplar. Dünyanın bütün saltanatları yok olur. Sadece onun saltanatı baki kalır. Kıyamet gününde her şey ona dönecektir. Artık orada Allah dostlarının saltanatları ve izzetleri ortaya çıkar. Ve Allah Celle Celaluhu'ndan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar. Bugün onlara Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ikramları vardır. Onlar kulların ve şehirlerin işlerini üzerine almışlardır. Onlar yeryüzünün evdatları ve yeryüzü onlar ile ayaktadır. Onlar halkın emirleri ve reisleri, hakkın da yardımcılarıdır. Ta ki bütün bunlar şeklen değil manendir. Dünyada manen olan yarın kıyamet gününde şeklen olacaktır buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırruhu. Ey evladım, uyandırılmadan önce kendi iradenle uyan. Dinine sarıl. İslam'a gönül verenlerin arasına karış. Zira insanların en akıllısı Allah-u Teala'ya itaat edenler, en cahili de ona asi olanlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenilecek kadında aranan şartları saydıktan sonra, eğer bu şartlara riayet edersen ellerin bereketlensin, bollaşsın buyurmuştur. Eğer kişi de salih insanlara karışır, onlarla oturur kalkar, onları severse eli bereketlenir. Başkalarına ihtiyaç duymaz. Kalbi ise her türlü nifak ve gösteriş sahibi münafıklardan ve her türlü kötülüklerden kaçar buyuruyor. Ve yine kelamların devamında, ey insan, şunu iyi bil ki senin amelin ancak Hakk'ın rızasını isteyerek yaptığın ameldir. Şeklen yaptığın ameller değil, manen içten gelerek yaptığın ameller senden kabul edilecek. Nefsine, heva ve hevesine, şeytanına ve dünyevi amellere karşı muhalefet ettiğin zaman amellerin makbul olur. Allah Celle Celaluhu için amel et ve amellerinde ihlaslı ol. Amellerinin çokluğuna da güvenme. Amellerin ancak Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olursa makbul olur. İnsanlara gösteriş için yapılan ameller makbul olmaz buyuruyor. Ve yine bizlere sitem ediyor. Buyuruyor ki, yazıklar olsun sana ki insanlara gösteriş için amel ediyor. Bir de kalkıyor bunun makbul olmasını Allah-u Teala'dan istiyorsun. Bu senin boş bir arzundan başka bir şey değildir. Artık şu hırsı, kibirliliği, şımarıklığı bırak. Lüzumsuz boş şımarıklığı ve sevinci bırak. Hüznü ve tasayı çoğalt. Zira sen hüzün yurdunda ve hapishanedesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Başkalarının gönüllerini hoş etmek için ancak tebessümle gülerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi hep mahzun ve meşguldü. Eğer sahabe-i kiram ve dünya meşguliyeti olmasaydı evinden dışarı adım atmaz ve hiç kimseyle de oturmazdı. Buyuruyor ki, ey evladım, Allah Celle Celaluhu ile olan halvetin sağlam olursa sırrın dehşete düşer. Kalbin berraklaşır, nazarın ibretli, kalbin mütefekkir olur. Ruhen ve manen Hakk'a vasıl olursun. Dünya hakkında düşünce ceza ve perdelenme, ahiret hakkında düşünce ise ilim ve hayattır. Kendisine tefekkür verilen kula dünya ve ahiret ahvali hakkında bilgi verilmiştir. Yazıklar olsun sana ki kalbini dünya peşinde zayi ediyorsun. Halbuki Allah Celle Celaluhu dünyada senin rızkını taksim ve takdir etmiştir. Onların ne zaman eline geçeceği bilgisi ancak onun katındadır. Sen ister isteme. Rızkın her gün sana yenilenerek gelir. Gösterdiğin hırs seni hem Allah Teala Celle Celaluhu katında hem de insanlar katında rezil rüsva etmektedir. İmanın noksanlığı durumunda rızık peşine düşersin. İmanın fazlalığında ise hırslanmazsın. İmanın tam ve mükemmel olduğunda ise rızık konusunda hiçbir endişe duymazsın. Şaka ile ciddiyeti birbirine karıştırma ey evladım buyuruyor. Kalbin halk ile birlikte olduğu sürece hak ile nasıl birlikte olursun? sebepleri ortak kıldığın halde sebepleri yaratanla nasıl birlikte olabilirsin? Dış ve iç, akıl ettiğin ve akıl etmedin, halkın yanındakiyle hakkın yanındaki nasıl birlikte olabilir? Sebepleri yaradanı unutup sebeplerle meşgul olmak, birinciyi terk edip ikinciye talip olmak, baki olanı unutup fani olanla sevinmek ne kadar da büyük bir cehalettir buyuruyor. Ey evladım, cahillerle arkadaşlık yapıyorsun. Onların cehaletleri sana da sirayet ediyor. Ahmak kişiyle arkadaşlık boş ve gaflet arkadaşlığıdır. İlmiyle amil olan alim müminlerle arkadaşlık yap. Müminlerin tüm tasarruflarındaki davranışları gerçekten de ne güzeldir. Nefislerine ve hevalarına karşı mücahedeleri ne kadar da kuvvetlidir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, müminlerin sevinci yüzünde, hüznü ise kalbindedir. Mümin kimse müminlerin arasındayken yüzünde tebessüm, Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğu zaman da devamlı mahzun ve tefekkür içinde bulunur. Mümin çok ağlar, az güler. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin için Rabbine kavuşuncaya kadar rahat yoktur buyurmuşlardır. Mümin gülerek hüznünü gizler. Görünüşü kazanmak için hareket halindedir. Batını yani içi ise Rabbi ile sükun halindedir. Zahiri ailesiyle, batını ise Rabbi ile birliktedir. Mümin sırrını ne ailesine, ne çocuğuna, ne komşusuna, ne cariyesine, ne de Allah'ın yarattıklarından herhangi birini açıklar. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işlerin gizliliği dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'ndan yardım dileyin buyurmuştur. Mümin kendindekini gizler. Eğer yanlışlıkla hislerine mağlup olur da ağzından bir kelime çıkarsa, hemen gerekli önlemleri alarak lafızları değiştirir, ortaya çıkan şeyleri gizler ve bundan dolayı da özür diler. Kıymetli dinleyenler, Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, ey evladım, beni kendine ayna yap. Beni kalbin ve sırrının aynası yap. Bana yaklaş. Bana yaklaştığında benden uzaktayken nefsinde göremediğin şeyleri göreceksin. Eğer senin dini bir konuda ihtiyacın olursa bana müracaat etmen gerekir. Allah Celle Celaluhu dini konusunda ben sana yardım etmemezlik yapmam. Ben de Allah Celle Celaluhu'nun dinine müracaat etme konusunda bir çekinmemezlik vardır. Ben iki yüzlülükten uzak sert bir elde terbiye oldum. Dünyanı evinde bırak da bana yaklaş. Çünkü ben ahiretin kapısı önünde duruyorum. Yanımda dur ve sözümü işit. Yakında ölümle karşı karşıya gelmeden önce benden işittiklerinle amel et. Her şey Havfullah ve Haşetullah üzere devri daim olmaktadır. Dünyada da ahirette de güven içerisinde olmak istiyorsan tüm bunlara dikkat et. Bundan dolayı Cenab-ı Hak kullar içerisinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar buyurulmuştur. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu ancak öğrendikleriyle amel eden alimler korkarlar. Onlar bilirler ki, bilirler ve bildikleriyle amel ederler. Onlar yaptıklarına karşılık Allah-u Teala'dan bir mükafat beklemezler. Onlar ancak Allah'ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak isterler. Onun sevgisini kazanmak isterler. Ondan uzak olmak ve ondan perdelenmek istemezler. Onlar dünyada ve ahirette kapının yüzlerine kapatılmamasını isterler. Onlar ne dünyada ne de ahirette ne de onun dışındaki şeyleri arzu etmezler. Onlar sadece Allah Celle Celaluhu'yu arzu ederler. Dünya bir kısım insanların, ahirette bir kısım insanlarındır. Hak Azze ve Celle ise hakiki inanan, arif, takva sahibi, huşu içerisinde kalbi Allah Celle Celaluhu için mahzun ve kırık olan Allah Celle Celaluhu dostları içindir. Onlar öyle bir topluluktur ki Allah-u Teala'yı görmedikleri halde zahir gözlerinde gaip, kalp gözlerinde hazır bulunurlar. Onlar her an bir işte olan Allah Celle Celaluhu'ndan nasıl korkmazlar ki? O halde o her an kainatta bir şeyi değiştiriyor. Dilediğine yardım ediyor, dilediğini yardımsız bırakıyor. Dilediğini öldürüyor, dilediğini diriltiyor. Dilediğini uzaklaştırıyor, dilediğini yaklaştırıyor. Çünkü o Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlar ise yaptıklarından sorumludurlar buyurmaktadır. Ey Allah'ım, Rabbim, Yüce Rabbim, bizi kendine yaklaştır. Bizi kendinden uzaklaştırma. Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu güzel kelamları, bu güzel nasihatları sizlere aktarmaya gayret ettik. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta, küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbn-i Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3-4. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida.

0: sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

El Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen

El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım, bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: El Azim Celle Celalü Celle Celalü, pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin, büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Kalbi yaşatan zikrullah.
2: Zikrullah.
1: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.